0: kalabalığında bir tek şiir yazmıştım, yalnızlıktan bunalıp da sevgiliye.
1: Denize kızıllık düştüğü anda bir martı misali havalanırım. Aklımdan gözlerin geçtiği anda en durgun sularda dalgalanırım. Ellerin gerekli su içmek gibi son dilek misali bir idamlıkta tutmalı, öpmeli, okşamalıyım. Şefkatin olmalı bu karanlıkta. Dobu dobu bu işte geriye kalan, kimi mezar taşında, kimi yalnızlığımın ak kağıdında. Ve benim için İstanbul artık sabıka kaydında.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hicretin 8. yılı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 8 yıl sonra Mekke'ye 12 bin kişilik ordusuyla giriyordu. Vakit güneşin doğmakta olduğu vakitti. Mülükler komutanlarını takip ederek Mekke'ye giriyorlardı. Züveyr bin Avvam Hazretleri Taif yolundan, Hazreti Sa'd bin Ubade Cidde yolundan, Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah Hint dağlarının çevresini dolaşarak Katade geçidinden ilerleyerek şehre giriyordu. Resul-i Ekrem Efendimizin bölüğüyle bütünleşiyorlardı. Hazreti Halid'in dışında hiçbir bölüğe saldırı olmamıştı. Hazreti Halid geliş yolunda saldırıya uğruyor, kısa bir çarpışma yaşanıyor, sonra yollarına devam ediyorlardı. Peygamber Efendimiz zırhını giyinmiş, müferrini takınmış, kılıcını kuşanmış bir halde Kusva adlı devesinin sırtındaydı. Terkisinde Usame bin Zeyd vardı. Çevresinde ise Muhacir ve Ensar topluluğu ilerliyordu. Hemen yanı başında Hazreti Ebubekir Efendimiz ve Hazreti Useyd bin Hudeyr vardı. Artık Mekke'ye giriyordu. Mekke'nin kenar mahallelerindeki evlerinden şehre giriş yapıyordu. Rahman-ı Rahim Mekke'nin fethini ihsan ediyordu. Kuluna her dem yardım ediyordu. Şimdi ise Mekke'yi lütfediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hamd iklimine, şükür iklimine giriyordu. Başını secde konumuna getiriyor, mübarek sakalı devesinin yelesine dokunuyordu. Madalyonun öbür yüzü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dev bir ordunun önünde zaferle taşlanmış bir komutandı. Zafer türküleriyle, zafer marşlarıyla girebilirdi. Büyük bir zafer elde etmenin haklı gururuyla Mekke'ye girebilirdi. Ama böyle bir tavır varoluş sırrından habersiz insanlara özgü olurdu. Rahman-ı Rahim'e müstani bir halin içinde olanların hali olurdu. Bütün yapıp ettiklerini kendi kabiliyetleriyle, kendi gayretleriyle, kendi gücüyle yaptığını sananların hali olurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam varlıklar alemine risalet perspektifinden bakardı. Her şeyi Rahman-ı Rahim ile ilintili olarak değerlendirirdi. Yediren oydu, içiren oydu, yürüten oydu, uyutan oydu, kaldıran oydu. İnsanın bütün varlığını bir saat misali işleten, çalıştıran oydu. Bütün bunlara kulun gücü nasıl yetsindi? En basit hareketten en ileri harekete kadar her şey ondan olduğu halde böylesi büyük bir fetih haliyle Rahman-ı Rahim'dendi. Peygamber Efendimiz derin bir hamdin, şükrün içindeydi. Secde edercesine bir halle Mekke'ye giriyordu. Fani dünyada çok büyük bir fete mazhar olurken, nimete nail olurken, onun femi saadetlerinden bir mana dökülüyordu. Allah'ım diyordu, Allah'ım, hayat ancak ahiret hayatıdır. Bu büyük manayı telaffuz ediyor, terennüm ediyordu. Daha sonra Fetih suresini tane tane okumaya başladı. Güneş bir hayli yükselmişti. Mekke'nin o yakıcı sıcağı kendisini hissettirmeye başlıyordu. Kusva adım adım ilerliyor, Kabe'ye geliyordu. Peygamber Efendimiz Kabe'yi görünce hüzün ve sevinç dalgalarına giriyordu. Kabe hüzün esintileriyle karşılardı. Kabe hemen alemlerin Rabbini hatırlatırdı. Kula kul oluşu hatırlatırdı. Kulun kalbindeki ezikliği daha bir depreştirirdi. Kabe kulun kalbindeki o derin manayı depreştirirdi. Bir türlü
Rabb-i Rahim'ine güzel bir kur olamayışı ifade eden manayı depreştirirdi, deşifre ederdi. Kulun kalbindeki o derin mana, seher yeli gibi, hüzün yeli gibi okşardı. Kul derin sarsıntılar yaşardı, derin hüzünlere girerdi. Kâbe sevgiliydi. Mü'min Kâbe ile karşı karşıya geldiğinde uzun yıllar ayrı düştüğü sevgiliyle buluşuyor olurdu. Hasret hasret bir halet içinde olurdu. Sevgiliye vuslat edişin derin sevinç iklimine girerdi. Peygamber Efendimiz şimdi Kâbe ile karşı karşıyaydı. Sevinç ve hüzün gözyaşları döküyordu. Rahman-ı Rahim'e hamd ediyor, şükürler ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarından Ebu Rafi, Kabe'nin hemen yanına kırmızı renkte bir çadır kurmuştu. Ebu Rafi, çadırın önünde Peygamber Efendimiz'i bekliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çadıra baktı ve "Ey Cabir, işte benim konaklayacağım yer burası olacak. Burası müşriklerin aleyhimize anlaşma yaptıkları yer" buyuruyordu. Peygamber Efendimiz bu sözleriyle müşrik liderlerin 3 yıllık boykot kararı aldıkları yerin burası olduğunu hatırlatıyordu. Peygamber Efendimiz kainattan daha engin bir gönlün sahibiydi. O tam bir derya gönüllüydü. Kendine yapılan bütün kötülükleri bağışlıyordu. Deryaları hiçbir şey bulandıramazdı. Deryaya nice büyük olumsuzluklar akardı. Ama devasa deryalarda onlar bir zerre kadar yer ancak tutardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke döneminde nice kötülükler, nice işkenceler yapılmıştı. Özellikle 3 yıllık boykot bütün müminleri açlıktan öldürmeyi hedefliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o günleri hatırlıyordu. Ama onları tebessüm ederek hatırlıyordu. Bir hatıra olarak hatırlıyordu. 13 yıllık Mekke dönemi acısıyla tatlısıyla artık sadece bir hatıraydı. Resul-i Ekrem Efendimiz de o hatıralarına atıfta bulunuyordu. Peygamber Efendimiz çadıra buyur ediliyordu. Ama bazıları da çadırı uygun bulmuyor ve Ebu Talib'in evine teşrif etseniz diyorlardı. Efendimiz de akil bize yer mi bıraktı buyuruyordu. Zira Ebu Talib'in oğullarından akil babasının evini satmıştı. Peygamber Efendimiz çadırda biraz istirahat ettiler. Sonra abdest aldılar ve çadırdan çıktılar. Tekrar devesine bindi. Terkisine yine Usame'yi aldı. Kâbe ile arasını İslam süvarileri doldurmuşlardı. Hem yolunu aşmaya çalışıyorlar hem de vereceği emri bekliyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında Hazreti Ebubekir Efendimiz vardı. Onunla konuşarak ilerliyordu. Bu arada Kureyş kızları başörtülerini süvarilere doğru dalgalandırıyorlardı. Peygamber Efendimiz belirgin bir şekilde tebessüm ettiler, gülümsediler. Ve Ebubekir Efendimiz'e "Hasan bin Sabit ne söylemişti hatırlıyor musun ya Ebubekir?" diye sordu. Ebubekir Efendimiz hatırladı ve şiir okumaya başladı. İslam şairi Hasan bin Sabit yıllar önce bir şiirinde Mekke'nin fethedileceğini, Kureyş kızlarının İslam süvarilerine başörtülerini sallayacağını dile getiriyordu. Hasan bin Sabit'in şiiriyle dile getirdiği manalar şimdi fiilen yaşanıyordu. Önce hayal ediliyordu. Önce hayallerde canlanıyordu. Manalar, hedefler hayallere yansıyor, hayallerini süslüyor, hayalleri kuruluyordu. Sonra hedefler rüyalara giriyordu. Rüyaları kuşatıyordu. En sonunda hayaller ve rüyalar hakikat oluyor, hakikate dönüşüyordu. İştenlikli fikrin sahipleri, samimi dava sahipleri bu çizgiyi hayatlarında şöyle veya böyle yaşıyorlardı. Bir de şairlerin ön sezgileri vardı.
derinden duyuşları, derinden görüşleri vardı. Derin şairlerde böyle asil bir hal vardı. Gelmekte olanı sezerlerdi, hissederlerdi. Bunu heyecanla duyarlardı ve şiirlerine konu yaparlardı. Şiirler yazarlardı. Hazreti Hassan bin Sabit derinlikli bir şairdi. Onun deruni dünyasında Müslümanların gelecek günlerine zaman zaman işaretler düşmesi garip değildi. Hasan bin Sabit'in yıllar önce yazdığı şiiri şimdi hayata bir şiir tatlığında giriyordu. Bir sevinç halesi içinde giriyordu. Peygamber Efendimiz yularını Muhammed bin Mesleme'nin tuttuğu devesinin üzerinde ilerliyordu. Müslümanlar da, müşrikler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı izliyorlar, temaşa ediyorlardı. Alemlere rahmet olan Kabe'ye doğru yavaş yavaş ilerliyordu. Gül yüzünde doyumsuz bir tebessüm vardı. Aydan daha aydınlık bir gül yüzü vardı. Kainatın gülleri bir olmuşlar, bir gül yâre dönüşmüşlerdi. Güllerin oluşturduğu bir yâre dönüşmüştü. O varlıklar aleminin gül yârıydı. Gül yârdı. Onu şimdi sadece Mekke'de bulunanlar temaşa etmiyordu. Melekut alemi hayran hayran o sevgiliyi, o gül yâri temaşa ediyorlardı. Varlıkların sinesi güzelliğe dizayn edilmişti. Özellikle ins, cin ve meleklerin sinesinde işleyiş güzelliklere ilişkindi. Bir güzel gördüklerinde hayran kalırlar, hayran olurlardı. Bütün varlıklar, varlıklar aleminin en güzelini temaşa ediyorlardı. Altındaki devesi Kusva ritimli ritimli yürüyordu. Güzeller güzelini incitmeden yürüyordu. Kusva üzerindeki varlığın, alemlerin en güzeli, alemlerin birici olduğunu çok iyi biliyordu. Bir gün gelecekti. İnsanlığa rahmet olan ebedi aleme yürüyecekti. Gönüller dilhun olacaktı. Kalpler şerha şerha olacaktı. Kusva ise onsuz bu dünyada yaşamanın ruhsuzluğuna sadece 6 gün dayanabilecek. Ayrılık ateşi onu yakıp kavuracaktı. 6 gün sonra da Kusva bir daha aşmamak üzere gözlerini kapayacaktı. Peygamber Efendimiz Kabe'ye geliyordu. Asasını Hacer-i Lesved'e uzatarak selamladı ve tekbir getirdi. Tekbirine bütün Müslümanlar iştirak ettiler. Mekke-i Mükerreme tekbirlerle dalga dalga yankılanıyordu. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavafa başlıyordu. Kusva'nın üzerinde tavafını yapıyor, sonra iniyor, Makam-ı İbrahim'e geliyordu. Makam-ı İbrahim'de 2 rekat namaz kılıyor, daha sonra Zemzem kuyusuna varıyor, amcası Hazreti Abbas'ın verdiği Zemzem suyunu içiyor, abdestini tazeliyordu. Kabe'den Safa tepesine gidiyor. Tepede Allahu Teala'ya hamd ve dualar, niyazlarda bulunuyordu. Hamd ve duadan sonra Hazreti Halid'i çağırıyordu. Çatışmanın niçin çıktığını soruyor. Hazreti Halid Efendimiz ise olayı anlatıyordu. Peygamber Efendimiz bir kez daha bütün toplumun duymasını isteyerek, her kim evine sığınırsa o emniyettedir. Yaralılar öldürülmeyecek. Esir alınanlar öldürülmeyecek. Kaçanlar takip edilmeyecek buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa tepesinde Hazreti Halid'le konuşurken, Medineli yeni iman iklimine girmiş olan müminler, adamımız kavmini buldu, artık burada kalır, bizimle Medine'ye dönmez diyorlardı. Diğer bazıları da benzer sözler söylüyorlardı. Bu sözlerin büyük bir bölümünü Resul-i Ekrem Efendimiz duymuştu. Onlara, benim bir ismim yok mu?
benim için Allah'ın kulu ve Resulü diyemez misiniz? Bilin ki benim hayatım sizin hayatınızdır. Ölümüm de sizin ölümünüzdür. Ben söylediklerinizden Allah'a sığınırım buyurdu. O sözlerin sahipleri başlarını yere eğdiler. Derin bir utancın içerisine girdiler. Daha sonra da aflarını dilediler, bağışlanma talep ettiler. İnsan sevgiliyi kaybedeceğini hissedince tabiiliği bozuluyordu. Doğallığını kaybetmeye başlıyordu. Bu durum kelimelere de yansıyordu. Konuşmalara da yansıyordu. Güzeli kaybetme hali ola ki kahretme hallerine dönüşebiliyordu. Kalbin savrulmalara düçar olmasıydı. Kalbi selimin, akli selimin işleyişinde trendin düşüşü başlıyordu. Kolay değildi. Tasavvurlarda bile sevgiliden uzak kalışı tasarlamak insanı çok zorluyordu. İnsanı zora sokuyordu, zora düşürüyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Ne bileyim.

Süleymaniye'de bayram sabahı. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan. Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek, ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Ordu milletlerin en çok dövüşen, en sarpı, adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı, en güzel mabedi olsun diye en son dinin, budur öz şekli hayal ettiği mimarinin, görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi, seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsi tepeyi, taşımış harcını gazileri serdariyle, taşı yenmiş nice bin işçisi mimariyle, hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne. Ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları. Bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı. Ulu mabed, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden abide zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi, senelerden beri rüyada görüp özlediğim cetlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını, görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes, nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi. Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri, dinliyor vecd ile tekrar alınan tekbiri. Ne kadar safidi siması bu mümin neferin, kimdi, banisi mi, mimarı mı ulvi eserin? Ta Malazgirt Ovası'ndan yürüyen Türk oğlu, bu nefer miydi derin gözleri yaşlarla dolu? Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli, çok büyük bir işi görmekle yorulmuş belli, hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz, her zaman varlığımız hem kanımız hem etimiz, vatanın hem yaşayan varisi hem sahibi o. Görünür halka bugünlerde teselli gibi o. Hem bu toprakta bugün bizde kalan her yerde, hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde.

Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri, koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri. Gökte top sesleri var, belli derinden derine. Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine. Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, Kavaklar'dan mı? Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den, uzaktan uzağa çarpıyor birbiri ardınca, o dağdan bu dağa. Şimdi her merhaleden, ta Beyazıt'tan, Van'dan aynı top sesleri bir bir geliyor her yandan. Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bu seher. Kadın, erkek ve çocuk gönlü dolanlar yer yer dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarını. Çaldıran topları ardınca mohaç toplarını. Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor? Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosova'dan, Libolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan. Anıyor her biri bir vakayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı, Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı? Son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış iki yüzpare gemi yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Tanrı'ya gördüm bu saatlerde yine. Yaşayanlarla beraber bulunan ervahı,

0: Şuara 117-120 Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
1: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
0: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

Ey iki cihanın sultanı, ey aşıkların lokmanı, ey yegane arzum Can Ahmet'im, binlerce salat ve selam üzerine olsun. Sensin benim özüm, sözüm. Sensin gecem ve gündüzüm. Görse cemalini gözüm, benim arzum Muhammed'im, benim arzum Can Ahmet'im.

Aşıkım ben ey can sana, hayranım ben yüce maha, yalvarıyorum Allah'a, benim arzum can Ahmet'im, benim arzum Muhammed'im, Muhammed'im can Ahmet'im, peygamberim, tek önderim.

sana ağlar dağlar, ağlar sana Mekke her diyar. Her kulun bir arzusu var, benim arzum Can Ahmet'im, benim arzum Muhammed'im. Muhammed'dir canlar canı, iki cihanın sultanı, hem aşıkların lokmanı. Benim arzum Muhammed'im, benim arzum.

Aşıkım Habibullah'a, hayranım o yüce maha, yalvarıyorum Allah'a, benim arzum Muhammed'im, benim arzum Can Ahmet'im, Muhammed'im, Can Ahmet'im, peygamberim, tek önderim, Muhammed'im, Can Ahmet'im, peygamberim, tek rehberim.

Aziz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede? Gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer. Kaynıyor kum gibi. Mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya'yla beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tağuna da züldür bu rezil istila. Ah, o 20. asır yok mu? O mahluk-ı asil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahve, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o an.

Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere sanak sanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız teyyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler, beşerin azmini tevkif edemez sun-i beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatti, o benim sun-i bedi'im, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desen sığmazsın. Her cümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namı ile, kanayan bahtine çeksem bütün ecramı ile, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecr ile avizen ile briz etsem, türlenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.

Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi icraline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecram-ı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit ol şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor. İsteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 5. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً.

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم

يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.

فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.

Şu canı bu tende taşıdığım sürece Kur'an'ın kölesiyim. Muhammed Mustafa'nın yolunun toprağıyım. Kim bundan başka bir söz naklederse benden, kim bundan başka bir söz naklederse benden,

tamamıyla bir bürhan-ı muazzamdır. Şehadetle müsebbihtir, müvahhittir. Evet, tevhid-i Rahman'la büyük bir sesle zakir.

bütün zerrat hüceyratı, bütün erkan-ı azası birer lisan-ı zakirdir. O büyük sesle beraber der ki: La ilahe illa hu.

O dillerde tenevvü var, o seslerde meratip var. Fakat bir noktada toplar, onun zikri, onun savtı.

bir insan-ı ekberdir. Büyük sesle eder zikri. Bütün eczası zerratı küçücük sesleriyle o bülent sesle beraber der ki:

o sestir gayeten ulvi, nihayet derece ciddi, hakiki pek samimi, hem nihayet muniz ve mukni ve bürhanla mücehhezdir. Mükerrer

yemin olan şimalinde eder vicdanı istişhad. Emamında hüsnü hayırdır, hedefinde saadettir. Onun miftahıdır her dem

evet vesvese-i sarık, ba vehmi şüphe-i tarık. Ne haddi var ki o marık girebilsin bu barık kasra, hem şarık ki sur sureler şahik, her kelime bir melek-i

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bahri yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtün nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden. Bu hasta ruhum artık ayırma hakimden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada. Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Varlık niçin, yokluk nasıl, yaşamak ne? Topyekûn, aklı yele salıverip çıldırmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi, usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildin sen berheva. Yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte, işte o ete sarılmadan geçilmez.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Allah'ı çok zikreden, onu hamd ile tesbih eden nice kullar vardır. İşte böylesi kullardan biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri seher vakitlerinde Allahu Teala'yı şu ifadeleriyle tesbih ediyordu.
1: Tesbih ederim ebedi olan ve ebediliğine son olmayan Rabbimi. Tesbih ederim bir tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimi. Tesbih ederim gökleri direksiz olarak yükselten Rabbimi. Tesbih ederim yeryüzünü durgun su üzerine döşeyen, bütün yaratıkları yoktan var eden ve sayılarını bilen Rabbimi. Tesbih ederim bütün canlıların rızıklarını taksim edip de hiçbirini unutmayan Rabbimi. Tesbih ederim arkadaş, eş ve çocuk edinmekten münezzeh olan Rabbimi. Tesbih ederim beni gören, yerini bilen ve beni rızıklandırarak beni unutmayan Rabbimi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli Davet Radyo dinleyicileri. Bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında Lem'alar Risalesi'nden 17. Lem'a kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Bir ömür boyu Risale-i Nur'lar okumayı, anlamayı, anlatmayı nasip eylesin inşallah. Hakikaten biz Risale-i Nur'da okurken şu manayı görüyoruz. Risale-i Nur'lar birer ameliyat-ı cerrahiye yapıyor insana. Ne kadar yaralıysak, kalbimiz, ruhumuz, aklımız, latifelerimiz, gözümüz, cihazatımız ne kadar yaralıysa, Nurları okudukça belli bir zaman sonra o yaralarımızın tedavi olduğunu hissediyoruz. O sebepten biz şöyle diyoruz. Lütfen ama lütfen, hiç olmazsa günlük 5-10 dakika elimize Risale-i Nur'ları alalım. Ve nasıl ki zihnimizin dinlenmesi için, bedenimizin dinlenmesi için kendimize vakit ayırıyorsak, kalbimizin ve ruhumuzun dinlenmesi için de günlük hiç olmazsa 15 dakika Nurları ayıralım. Zamanla Risale-i Nur'un ne kadar bizi tedavi ettiğini, zamanla kainata bakış açımızın değiştiğini hakikaten göreceksiniz. Küçük bir hatıra anlatır derse başlayalım. Isparta'da Zarif Ahmet abimiz var. Nur hizmetinde kadim bir abidir. Eski abilerden biridir. Zarif Ahmet abinin şöyle bir hatırası vardı. Şimdi programımızı dinleyen, böyle Nur derslerine katılan abiler bilirler. Zarif Ahmet abi böyle hep böyle hizmete, Risale-i Nur'a insanları teşvik eden, hep böyle ömrümüzü ve hayatımızı bu hizmete, Risale-i Nur'a insanları teşvik eden, hep böyle ömrümüzü ve hayatımızı bu hizmet yolunda harcamayı teşvik eden çok muhterem bir abim.

0: konuşma yaptım, bağıra bağıra. Kapattım, sanki ameliyattan çıkmış bir insan gibi bütün sıkıntılarımın gittiğini gördüm. Dedim ki artık Risale-i Nurlar birer merhem oldu bana. Biz de o manada kendi alemimizde günlük, evet, farzlarımıza çok dikkat edeceğiz, sünnetlerimize dikkat edeceğiz, tesbihatımızı yapacağız. Aynı zamanda günlük okumamızı ihmal etmeyeceğiz. Bazen dinleyicilerimiz hakikaten bize ulaşıyor. Gerek özelden, gerek dışarıda karşılaştığımız zaman şunu diyorlar. Sizin okuduğunuz, ders yaptığınız yeri sonradan ben okudum. Çok farklı manalar anladım. Ben de şunu diyorum. Belki bizim anlatımızdan çok çok daha güzel şeyler anlamışsın. Çünkü bizim vaktimiz kısıtlı, ilmimiz nakız. Ve bu kısacık vakitte bu manaları aşmaya çalışıyoruz. Şener Dilek abimizin çok güzel bir şeyi var. Bir yer anlatırken diyor ki, daha da açmak istiyorum ama açamıyorum. Kalbime çok mana geldi, tam açamıyorum. Çünkü kalbin dili yok ki söylesin. Hani kalbin dili yok. Kalbe geliyor ama açamıyorsun. Yani biz de bazen burada bir manaya çok hakikaten böyle alemimizi alıyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Ama açarken belki bazen dusturlar dışına çıkmamak için çok fazla mana veremiyoruz. Onun için okuduğumuz yerleri sonradan okursan çok güzel olur. 17. lemma, 3. nota ve bugün Cihan Biçen hocamla beraberiz. Geçen hafta da beraberdik, Allah razı olsun. Dersimize iştirak ettiler. Böyle hissedar olduk, istifade ettik. Bugün de beraberiz Cihan hocayla beraber. Buyurun hocam, 3. nota.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 3. nota. Ey gafil insan, bil ki Galat-ı His nevinden gayet muvakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden, fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden, yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun. Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu galat hissin ve mağlatan şu misale benzer ki, bir adam elinde olan aynasını bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynada görünür. Edna bir hareket ve küçük bir tagayyür aynanın başına gelse, o hayali hane ve şehir ve bahçede her cümeş ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynanın sana verdiği mikyas ve mizan iledir. Senin hayatın ve ömrün aynedir. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan, bir dakika senin başına çıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme.
0: Evet, üçüncü notadan gelelim inşallah. Ey gafil.
1: Üçüncü nota. Ey gafil insan, bil ki Galat-ı His nevinden gayet muvakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun.
0: Evet Cihan Hocam, benim notalarda en sevdiğim şey, nota böyle insanı uyandırıyor yani. Evet, tefekkürlü bir derstir. Fakat bir yerde insanı uyandıran bir derstir. Bakın, üstadımız ilk notadan beri ne diyor? Bakın, kendi nefsime demiştim. Ey gafil insan. Evet, burada ne diyor? Ey insanlar. Aşağıda diyor, çok güzel. Nota, her notada sanki üstadımız böyle. Üstadımız hususi olarak, ey insan, senin elinde bulunan nefsin. Ey kafirlerin çocuklarının telaşa düşen, ey vatan gençleri. Bakın, üstadımız sanki böyle bu notalarda, her bir nota bir trafikteki levha gibi uyandırıyor. Uyan, kendine gel. Ey gafil insan, ey gafil insan, değil mi? İnsan gaflet.

0: de olabiliyor yani. Yani bu gaflet bazen o kadar kalın oluyor ki yani. İnsan gaflette olduğunu dahi hissetmiyor yani. Evet. Ey gafil insan. Bir iki.
1: Galat-ı Histemin'den gayet muvakkat dünyayı layımut ve daimi görüyorsun.
0: Yani hissiyatlarımızı, herkes kendi hissiyatını bir düşünse, bize deseler ki bundan sonraki hayatında planın ve programın nedir? Değil mi? Sanki ebedi dünyada kalacak plan yapıyoruz değil mi? Yani o kadar planlarımız var ki, biz planlarımızı kağıda döksek, hayallerimizi kağıda döksek, isteklerimizi kağıda döksek, yani bu dünya değil, üç dünya daha havesler yetmez bize yani bak. Yani çünkü bütün Allah bütün hissiyatlarımızı ebed için yaratmış ve bütün latifeleri ebediyet istiyor. Fakat bu gafletten dolayı bu ebediyet hissi bazen dünyaya dönebiliyor yani. Yani artık dünyevi programlarımız, planlarımız o kadar ardı ardına geliyor ki yani. Dünya muvakkat, biz misafirhanedeyiz. Daha önceki derste okuduk, harap olacak bir dünya. Yıkılacak bir dünya değil mi? Üstadım burada çok güzel dedi yani bak yani. Senin harabıyla, yani dünyanın harabıyla, senden de fark ediyor. Bak, harap olacak bir dünya, yıkılacak bir dünya, biçare bir dünya, sergerdan bir dünya. Ama biz bu dünyaya hislerimizle öyle bir bağlanıyoruz ki daimut ve daimi görüyorsun. Sanki bu dünyada biz vefat etmeyeceğiz maşa. Beka gibi kalacak. Yani ebedi kalacağız gibi. Ve dünyaya bakış açımız öyle oluyor. Aslında insan dünyaya aşkla bağlamasının bir sebebi de bu yani. Dünya bazen tatlı yüzünü gösteriyor. Arkasından tokadını veriyor ama. Hani dünya abi ben bir böyle bir sevimli yüzünü gösteriyor ve insan artık hayaller, planlar kurmaya başlıyor. Değil mi? Nasıl söyleyeyim? Mesela adam küçük bir iş yeri açıyor. Biraz kazanıyor. Biraz konfor artıyor. Hayatı biraz daha kazançla geçiyor. Bakıyorsunuz daha büyüğünü istiyor. Daha büyüğünü, daha büyüğünü. Bir araç alıyor. Biraz araçta rahatlık görüyor. Fakat bakıyor ki bunun ilerisi var. Bak önü açık yani. Elde ne yok, ihtiyaçta var. Ve bu istekler sürekli ardı ardını istediği için artık dünyada kendisi layemit görüyor. Planını ona göre yapıyor. Evet. Etrafına ve dünyaya.
1: Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından dehşet arıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun.
0: Üstadımız diyor, ölüm gelse başkasına verir. Musibet düşünse başkasına verir. Bak kendisine vermiyor, kendi dünyamıza vermiyoruz yani. Ama herkes kıyametin kopmasını konuşuyor. Kıyametin alametlerini konuşuyor. Fakat kimse demiyor ki ya benim kıyametim benim ölümüm yani. Vefat ettikten sonra kıyamet kopsa ne olacak? Ben vefat ettim artık. Evet, amelime göre kıyameti göreceğim ama bak yani dünyaya bağlanmak insanın dünyadaki faniliğini unutturuyor. O sebeple yani hadis-i şerifte geçiyor. Dünya hani dünya lezzetleri deniz suyu gibi. Yani içtikçe içer insan, daha sonra ne yapar? Daha sonra sancısını çeker yani. Zehirli bal gibi diyor üstadımız. Zehirli bal gibi yani. Yani dışarıdan çok cazibeder. Yedikçe yiyesin geliyor. Fakat yedikten sonra ağrısı sızısı başlıyor. Bir yerde kırık cam parçası diyor yani. Yani ebedi alem elmas parçası. Elmas kıymetinde. Dünyevi işler diyor cam parçası yani. Cam parçası. Al avucuna cam parçası. İstediğin kadar al. Avuçladığın an elin parçalanır. İşte dünyayı da biz kalbimize sarıldığımız zaman artık dünya bir yerde kalbimizi parçalıyor yani. Değil mi? Ama ne yapıyoruz biz? Dünyaya bağlanınca Allah muhafaza kendi ölümümüzü unutup kıyamet düşünüyoruz.
1: Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu galat-ı hissin ve mağlatan şu misale benzer ki
0: evet, senin ve sen ve hususi dünyan. Değil mi? Nice pehlivanlar, nice cengaverler, nice komutanlar öyle bir hastalığa düşer olmuşlar ki kılıcını dahi tutamıyor yani. Bir bardak suyu tutamıyor. Yani bazen. Biz her an, her an bir saniye sonramız, bir dakika sonramız garanti değil yani. Zeval ve fena darbesini. Kapıya çıkarsın, Allah muhafaza küçük bir kaza geçirsin. Ahiret kapısı açılır. Bizim hususi dünyamız her an zeval ve fena darbesine maruz. Evet.
1: Senin bu galat-ı hissin ve mağlatan şu misale benzer ki bir adam elinde olan aynesini bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynada görünür. Edna bir hareket ve küçük bir tagayyür aynanın başına gelse, o hayali hane ve şehir ve bahçede her cümerç ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez.
0: Evet, elinize büyük bir ayna alın. Hani fen derslerinde anlatırlar. Çukur ayna alın elinize ve büyük bir binaya tutun. Bütün bina aynanın içindedir. Birisi geldi, sizin aynanıza darbe vurdu ve aynanız kırıldı. Şimdi aynanız kırıldı. Dolayısıyla ayna kırıldığı için içindeki o büyük saray darmadağın oldu. Ve artık kayboldu. Şimdi ayna kırıldığı için mi saray dağıldı? Değil. Yani bakın çok çok güzel. Şimdi hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam bakasına fayda vermez. Senin aynan kırılmış. Saraya bir şey olmamış, haneye bir şey olmamış. Evet.
1: Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynanın sana verdiği mikyas ve mizan nedir?
0: Aynan küçükse küçük görürsün. Eğer aynan çok büyükse, değil mi? Büyük bir binayı gösterdi ve birkaç sarayı gösterdi. Aynanın ölçüsüyle, kabiliyeti nispetinde sen sarayı görürsün yani. Evet.
1: Evet, senin hayatın ve ömrün aynadır.
0: Allahu Ekber, Allah Allah. Demek biz, üstadımız diyor, herkesin bu dünyadan ayrı bir hususi dünyası var yani. İşte bütün kainata bakış açımız hususi dünya. Bizim kendi aynamız, üstadımız diyor ya, mesela elemli olan, ağlayan bir insan bütün kainata ağlar görür. Zikir halinde olan bir insan bütün kainatı zikrederek görür. Neşeli olan bir insan bütün kainatı neşeli görür. İşte bizim kendi aynamız eğer nurani ise, bakın hayatın da ömrü aynadır. Bizim ömrümüz, hayatımız nurani ise, ibadetle ise, alemimiz buysa, bütün kainatı öyle görürüz. Ama bir adamın aynası çirkinse, kirliyse, çamurluysa, kalp ve ruhu kirliyse, yaralıysa, günahlarla doluysa, bu insanın kainata bakışı çok farklı olur. Yanınıza iki kişi geldi, düşünün. Birisi Allah dostu, veli bir zat. Geldi size kainattan öyle örnekler anlattı ki, öyle temsil anlattı ki, siz onun anlattığı temsillerle hayali olarak cennete gittiniz. Ve birisi geldi, başka birisi, küfranı bir zat. Ve size öyle şeyler anlattı ki, öyle şey anlattı ki, siz dünyadan usandınız. Hani olur ya, öyle dostunuz var ki, yanınızda oturduğu zaman size huzur verir, demek sizi rahatlatır. Çünkü kalbi ve ruh aynası huzurludur. Ama öyle insanlar var ki, yalnız oturduğu zaman daralırsınız, sıkılırsınız, bunalırsınız. Çünkü kalp ve ruhu zulmet içindedir. Demek ki insanlar dışarı aksettikleri sözleri, bakışları, konuşmaları, kainata bakışları, kendi hususi dünyasındaki, kalp ve ruhundaki ve kendi direğindeki aynanın kainata bakışıdır.
1: Senin hayatın ve ömrün aynadır. Senin dünyanın direği ve aynası ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakika o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan, her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme.
0: Burada çok ince bir mana var. Hani Amin Resul'de geçiyor. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Sırınca Allah hiçbir nefse kaldıramayacağı imtihanı yükü yükletmez. Fakat biz kendi yükümüzü kendimiz yükletiyoruz. Yani kendi dünyamızı, kendi aynamızı o kadar ağır işler yüklüyoruz ki. O kadar ağır yükler yükletiyoruz ki. Ve ne yapıyoruz? O yükleri kaldıramayınca diyoruz ki, yükümüz ağır, dünya ağır, işimiz ağır, kalbimiz ağır, ruhumuz ağır, bedenimiz ağır. Biz kendi yükümüzü yükletiyoruz. Değil mi? Her insanın kaldırabileceği bir yük vardır. Bu sadece maddi değil, manevi de öyle. O yükün altına fazla girerse bu sefer ne oluyor? Artık bu dünyada bu yükü kaldıramıyor yani. Yani insan bir de kadere fetva verilmesi var yani. Yani hani geçiyor ya, bir insan başına bir musibet gelirse hani kendi günahlarına tövbe istiğfar etsin. Acaba hangi günahım ya Rabbi bu musibete sebep oldu diye. Bazen yaptığımız hatalar, işlediğimiz günahlar, şeyler kendi yükümüzü ağırlaştırıp imtihanımızı zorlaştırabiliyor. O sebepten o manaya dikkat etmek lazım. Kendi hususi dünyamızı, aynamızı sürekli ne yapmamız lazım? Nurlu tutmamız lazım. Evet, vaktimiz çok az. Dördüncü notanı biraz okuyalım.
1: Dördüncü nota, bil ki ekseriyetle Fatır Hakim'in adetidir. Ehemmiyetli ve kıymetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Yani ekser eşyanın misliyle tazelenmesi, mevsimlerin tebeddülünde, asırların değişmesinde o kıymetli, ehemmiyetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Yevmi ve senevi ve asri haşirlerin umumunda şu kaide-i adetullah ekseriyetle muttarit görünüyor. İşte bu sabit kaideye binaen deriz. Madem fünunun ittifakıyla ve ulumun şehadetiyle hilkat şeceresinin en mükemmel meyvesi insandır. Ve mahlukat içinde en ehemmiyetli insandır. Ve mevcudat içinde en kıymetli insandır. Ve insanın bir ferdi sair hayvanatın bir nevi hükmündedir. Elbette kat'i bir hads ile hükmedilir ki haşir ve neşr-i ekberde beşerin her bir ferdi aynı ile, cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir.
0: Aynı ile, cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir. Üstadımız 7. meselede insanı o kadar güzel anlatıyor ki yani, değil mi? İnsan diyor şu kainatın bir halifesidir. İnsan şu kainatın en külli meyvesidir. Yani o kadar güzel anlatmış ki yani. Hakikaten bu kadar kıymetli olan, halife-i zişan olan insan ne yapacak? Elbette haşr-ı ekberde Cenab-ı Hak bu kadar kıymet verdiği bir insanı ruzi mahşerde hesabını soracak, değil mi? Elbette hesabını soracak yani. Evet kıymetli dinleyiciler, bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. İnşallah başka bir dersimde görüşmek dileğiyle. Her dersin sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz ilde, ilçede, köyde, kasabada neredeyseniz Risale-i Nur dersine katılmak isterseniz radyomuza ulaşarak Nur derslerine katılabilirsiniz. Ve yine Risale-i Nur eserine ulaşmak isterseniz yine radyomuza ulaşarak Nur eserine ulaşabilirsiniz. Her gün sabah 7.30 ve akşam 17.00'da Nur ikiminde her gün farklı sesler, farklı abiler, farklı hocalar ve farklı iman dersler dinleyebilirsiniz. Aracınızda ise 91.0. Eğer radyo çekmeyen bir bölgedeyseniz internet üzerinden davet ürünü yazarak dinleyebilirsiniz. Eğer evinizde, iş yerinizde ise yine yerel kanaldan 91.0'dan takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz, yorumlarınızı yazabilirsiniz ve en önemlisi dua ederek bu derslerin devamını inşallah kıyamete kadar devam etmesi için külli bir duaya ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun, selametle kalın, nur ile kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi. Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: Şirkten sonra en büyük günah insanlarla eğlenip alay etmektir. Vehb İbni Münebbih.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

nefsine uyup bir can incitmeyesin. Hüsnü edebi koyup bir can incitmeyesin. El ile dövseler de, dil ile sövseler de, bin kez incitseler de bir can incitmeyesin. Hepsi kardeşlerindir. Yolda yoldaşlarındır. Halde haldaşlarındır. Bir can incitmeyesin. Beyhude canın sıkıp, insanlığından çıkıp, dil kâbesini yıkıp, bir can incitmeyesin.

ömrünün sermayesini vermeyene. Geçti fırsat bir dahi girmez ele. Ey gönül, gel hakkı zikret aşk ile. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile devreder devri zaman. Bu dem ile zikreder hep insü can. Bu dem ile diye görsün el aman. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Kainatın mayesidir hep bu dem. İnsü cinin gayesidir hep bu dem. Aşıkın sermayesidir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Evveli ahir oluptur hep bu dem. Batını zahir oluptur hep bu dem. Gaibi hazır oluptur hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Gülleri handan edendir hep bu dem. Bülbülü nalan edendir hep bu dem. Aşıkı hayran edendir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Devleti dünya vü mafiha bu dem. İzzeti dünya vü mafiha bu dem. Lezzeti dünya vü mafiha bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile dol hulusi dem olup, bu demi Adem'de bul Adem olup, nefhai haktır ana mahrem olup, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem.

Sen ki cümle yetimliklerin elinden tuttun ey sevgililer sevgilisi. Sensin canımızın billur kasesi. Ölüm ki vaktin göğsünde paslı bıçak yarası. Sensin sonumuza sonsuzluk müjdesi. Sen alemlere rahmet iken merhametini, tebessümünü, tesellini başkalarından sakındık. Sandık ki sadece bize rahmetsin. Güneşi cebimize sığdırmaya kalktık.

Yağmuru pencere önümüze hapsedebileceğimizi sandık. Ey göğsünde yağmurları ağırlayan, ey yağmurların annesi!

Sen kimseyi kimseden ayırmadan yağarken merhametini daralttık. Şefkat denizini kıyılarımızda oyaladık. Unuttuk ki sen dağlara da veriyorsun. Çölün kumlarının seninle sevindiğini hatırlayamadık. Taşların dile geldiğini avuçlarında, taşlaşmış dilleri hece hece yumuşattığını

Seni sevinçlerle taşımak varken çocuklarımıza kendi yerimize koyduk seni. Çatık kaşlı, anlayışsız, hoşgörüsüz portrelere mahkum ettik hatıra. Önce çocukları sevdiğini, önce minik yüreklere eğildiğini anlayamadık. Senin hatırına kurtuldu küçük kızların masum gülüşleri acımasızlığın kuyularına düşmekten. Senin sözlerine tutunarak tattık anne baba olmanın lezzetini. Sen olmasaydın sonsuzluktan habersizdik. Çocuklarımızı hiçliğin kuyusuna atmak üzere doğuracaktık. Tebessümleri acılanacaktı bebelerin. Kucaklamamız sahteleşecekti sevdiklerimizi. Tesellinin değmediği yüzlerde gizli bir sancı gezecekti. Ayrılıkların ardında kavuşma ümidi hiç yüzünü göstermeyecekti. Yokluk şüphesinin gölgesinde eriyecekti sevinçlerimiz. Avuçlarımıza dua dua dökülmeyecekti sonsuzluk ümidi. Başımızı koyacağımız o sonsuz yakınlığı bulamayacaktık. Bulamayacaktık nefesimizi sonsuza uzatan iksiri. Açılmayacaktı göklerin ötesi. Bir gün bir çocuğun oyuna gelmediğini fark ettin. Ki çocukların sokakta oyuna gelmediğini yoklamak gündemin değildi. Bize göre güya zannımız da öyleydi. Büyük işlerimiz yüzünden hayatın ince detaylarını unutan biziz. Sen değil. Öğrendin ki küçük kuşu ölmüş çocuğun. Kalktın, üzüntüsünden odasına kapanan çocuğun kapısını araladın. Kuşu ölen çocuğa teselliye gittin. Gül sözlerinle ötelerden çareler getirdin küçük kalbin büyük hüzünlerine. Küçümsemedin küçük diye, önemsiz görmedin ince hüzünleri. Biz büyük işlerin sarhoşu iken nasıl anlarız seni? Nasıl yürürüz izinden? Ah ki çocukların hasretlerini yok sayıyoruz. Küçük sevinçlere köreliyoruz gittikçe. İçimizdeki çocuk gülüşlerini dünya telaşlarında söndürdük. Yüreklerimizde saklambaç oynayan çocukluklarımızı bulmayı unuttuk. Ölen kuşları da, kuşları ölen çocukları da dert edinmedik. Senin derdince dertlenmedik. Özür dileriz ey sevgili. Özür dileriz ey inceliklerin elçisi. Ey güzelliklerin bekçisi. Ey unutulmuşların sözcüsü. Şimdi sen kalplerimize eşsiz şefkatinin kanatlarını dokundurur musun? Hayallerimizi sürgün ettik ey çaresizlere çare sevgili. Tutamadık yetimliklerin elinden. Benliğimizin karanlığında kaybolduk bin kere. Saçlarını okşayamadık çocuksu hüzünlerin. Ayaklarımız dolandı, ellerimiz boşta kaldı. Seni bulamadık ve hatta arayamadık ki. Kaybolduk. Kaybolduk. Kaybolduk ey sevgili. Ne olur

Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım, metam çok. Alana satmaya geldim. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Dost esri deliliğim. Aşıklar bilir neliyim. Değişiri ben ikiliyim. Birliğe bitmeye geldim. Ol hocamdır ben kuluyum. Dost bahçesi bülbülüyüm. Ol hocamın bahçesine şad olup ötmeye geldim. Bunda biliş olan canlar anda bilişirlermiş. Bilişi ben hocam ile halim arz etmeye geldim. Yunus Emre aşık olmuş, maşuka derdinden ölmüş. Gerçek yerin kapısında halim arz etmeye geldim.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin,

hürmet edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey her şeyin sahibi ve terbiyecisi olan, ey her şeyin mabudu olan, ey her şeyin yaratanı olan, ey her şeyden üstün olan, ey her şeyden evvel olan, ey her şeyden sonra olan, ey her şeyi bilen, ey her şeye gücü yeten, ey her şeyin sanatkarı olan, ey her şeyin fena bulduğu ve kendisinin baki kaldığı, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وأسألك بأس

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak senden umuyorum. Ey eman ve huzur veren, ey kollayıp koruyan, ey oluşturan, ey doğru yolu telkin ve ilham eden, ey kötü ve iyi her şeyi beyan eden, açıklayan, ey musibetleri hafifleten, zorlukları kolaylaştıran, ey her şeyi hikmet dairesinde süsleyen, ey büyüten, yücelten, ey yardım ve himmet eden, ey her şeyi olgunlaştırdıktan sonra muhtelif renklerle bezeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey memleketinde daim olan, mekanları aşan, ey celal ve haşmet içinde büyük olan, maddeyi aşan, ey saltanat ve idaresinde ezeli olan, zamanları aşan, ey kullarına her türlü rahmet ile muamele eden, her nevi kemal sıfatına sahip olan, ey her şeyi bilen, sonsuz sıfatlar sahibi olan, ey kendisine eziyet edene hilm ile muamele eden, değişik tecellilerde bulunan, ey kendisinden rica edene ikram eden, ey kader ve planlamasında hikmet ile iş gören, ey yargılamasında lütf ile muamele eden, ey latifliğiyle beraber her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yurca illa fadluh. Ya men la yukhafu illa adluh. Ya men la yuntazaru illa birruh. Ya men la yus'alu illa afuh. Ya men la yedumu illa mulkuh. Ya men la sultana illa sultanuh. يا من لا برهان إلا برهانه يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته على غضبه يا من أحاط بكل شيء علمه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار
0: أي فضل وإحسانından başkası umulmayan, ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan, ey iyiliğinden başkası beklenilmeyen, ey affından başkası istenilmeyen, ey malikiyetinden başka bir şey devam etmeyen, ey saltanatından başka saltanat olmayan, ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan, ey rahmeti her şeye ulaşan, ey rahmeti gazabını geçen, ey ilmi her şeyi kuşatan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey üzüntü veren şeyleri izal eden, ey gam ve kederleri gideren, ey hata ve günahları affeden, ey tevbeleri kabul eden, ey mahlukatın halikı olan, ey sözünde sadık olan, ey yavruların razıkı olan, ey ahdini ifa eden, ey sırları bilen, ey tane ve çekirdekleri açıp filizlendiren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyiyle yüce olan, ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen, ey müminlerin dostu olan, ey gerçek muhtaç olmayan, ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi, ey her cihetten temiz ve pak olan, ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan, ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen, ey şiddeti zuhurundan gizlenen, ey güç ve kuvveti sonsuz olan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya men azharal cemil, ya men setara alel kabih, ya men la yuâhizu bil cerime, ya men la yehtikus sitra, ya azîmel afu, ya hasenet tecavuz, ya vâsi'el mağfire, ya basital yedeyn bir rahme, ya sahibe kulli necve, ya munteha kulli şekva. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
0: Ey güzeli açıkça gösteren, ey çirkinin üzerine örten, ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, ey affı büyük olan, ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, ey mağfireti geniş olan, ey rahmeti bol olan, ey bütün sessiz yalvarışları dinleyen, ey bütün şikayetlerin son merci, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey yeterli nimet sahibi, ey geniş rahmet sahibi, ey tam hikmet sahibi, ey mükemmel kudret sahibi, ey kesin hüccet ve delil sahibi, ey kerametler sahibi, ey yüce sıfatlar sahibi, ey daimi izzet sahibi, ey sağlam kuvvet sahibi, ey geçmiş minnet sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey en iyi şekilde yargılayan, ey en iyi adaleti gösteren, ey en iyi şekilde doğru söyleyen, ey her şeyden daha açık olan, ey her şeyden daha temiz olan, ey en iyi şekilde yaratan, ey en iyi şekilde hızlı hesap gören, ey en iyi şekilde işiten, ey kerem ve bağışlaması en iyi olan, ey en iyi rahmet eden, ey en iyi şefaatçi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

0: خلصنا من النار.
1: Ey gökleri yoktan var eden, ey karanlıkları kılan, ey gizli şeyleri bilen, ey gözyaşlarına acıyan, ey avretleri, çirkinlikleri örten, ey belaları kaldıran, ey ölüleri dirilten, ey hasenatları arttıran, ey bereketleri indiren, ey intikamları şedid olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ömer.
1: Allah'ım, senin isim ve sıfatlarını mesnet yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin suret ve şeklini yaratan, ey her şeyi takdir edip planlayan, ey maddi manevi temizliğin kaynağı olan, ey aydınlatan, nurları yaratan, ey işleri öne alan, basamaklarını temin eden, ey gecikmelerin asıl sahibi, işlerin sonucunun sahibi, ey kolaylaştıran, ey uyaran, ey müjdeleyen, ey tedbir ve terbiye eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey Kabe'nin sahibi, ey yasak ayların sahibi, ey Mescidül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge olan Mekke'nin sahibi, ey Rükn-i Hacer'il Esved ve makamı İbrahim'in sahibi, ey Meşarül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge ve helal bölgelerin sahibi, ey nur ve karanlığın, gece ve gündüzün ve içlerinde yapılan ibadetlerin Rab ve sahibi, ey dua, ibadet, salat ve selamların sahibi, ey celal ve ikram sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Yeah.

Ey desteği olmayanların desteği. Ey dayanağı olmayanların dayanağı. Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü. Ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı. Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı. Ey izzeti olmayanların izzeti. Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı. Ey dostu olmayanların dostu. Ey zenginliği olmayanların zenginliği. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan, ey varlığının sonu olmayan, ey mahlukatına merhamet eden, ey mevcudatına hükmeden, ey her şeyi bilen, ey yarattıklarını koruyan, ey her şeyi adaletle taksim eden, ey ayıp ve kusur kendisine arız olmayan, ey işleri ve imkanları daraltan, darlık veren, ey işleri ve imkanları genişleten, huzur veren, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, ey kendisinden zafer isteyenlere zafer nasip eden, ey korunmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden, ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden, ey kendisinden medet isteyenlere imdad eden, ey feryat edenlerin feryadına koşan, ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله. حسبي الله لا إله إلا الله. شهد الله. قل هو الله. ما شاء الله. ربي الله. تبارك الله. تعالى الله. توكلت على الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان. لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور. أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

Alır avuçlarına, öper ısırganları. Yanılgı mı ağlatır insanları, sevda mı? Perde açılınca gök bulut bulut sel olur. Nasıl bulurum seni, çilekeş yollarda mı? Ah yüzün dost, ellerin neden bana el olur? Muammayı çözemez özünde kül taşıyan, kuşatır inzivayı kaderin yaprakları. Ömür boyu nazlı ve ıstırapsız yaşayan, ne rüzgar gibi eser, ne bilir toprakları. Renkleri katillerin dergahına çekenler, tüketir ümidini antika ressamların. Zamanın iksirini yüreğine dökenler, o meyus tutkusuna aldanır mı gamların? Hatıra defterinde bile kalmaz yankısı, daralan aynalarda çoğalan derdimizin. Yitik bir tiryakidir gariplerin şarkısı, zelzeleye uğrayan yüzü ıslak ve hazin. Resim bir masal gibi irkilir gerçeğinden. İhtiras ayinleri, leylü nehar çanları, kendini beyan eder sırların merceğinden, alır avuçlarını.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belge taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla İl dışı servisi

0: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, bir hadis bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttekul melâ'ine's-selâse. Şu üç lanet edici şeyden sakının, korunun ve bu konuda dikkatli davranın. El-birâze fil-mevâride. Böyle su başlarındaki olan yerlerde veya ana caddelerde veya halka açık yerlerde veya alanlarda. Ve qari'ati tariqi ve yol başlarında, yol kenarlarında ve zilli ve gölgeliklerde. Bu tür yerlerde lanet edilecek durumları yapmayın. Yani oralara hem abdest bozmayın, büyük veya küçük, hem de oralara pislik atmayın. Devam eden hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. İttekul melâ'ine's-selâse. Üç lanet ediciden sakının. Ey yak'ude ahadukum. Sizden birisi oturmasın. Fî zillin. Bir gölgeye ki yüstezellu fîhî. Orada insanlar gölgeleniyorlar. Ev fi tariqin veya bir yol başı ki yol. Ev fi naqimain veya su başı veya suyun etrafına. Bu tür yerlere büyük abdestini veya küçük abdestini bozmasın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Çünkü bu gibi yerler gerek su başları, bu bir çeşmenin başı olabilir, bir kuyunun başı olabilir veya insanların gidip dinlendikleri göl kenarları olabilir, kıyılar olabilir veya daha farklı yerler olabilir. İnsanlar ne yapacaklar? Bu konuda dikkat edecekler. Buralara gidip, bu kenarlara gidip küçük abdestlerini, büyük abdestlerini veya insanlara nefret uyandıracak bir şekilde balgamlarını atmayacaklar. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine ne buyuruyor? Diyor ki işte böyle açık alanlar vardır. Hani mübareze diyoruz ya, eskiden savaşlarda mübareze olurmuş. Yani her iki taraftan insanlar çıkar, böyle karşı karşıya gelir, savaşırlarmış. Veya biri önce çıkar, karşısındakine meydan okur, o taraftan da biri çıkar, teke tek savaşırlarmış. Savaştan önce bu adetmiş. Hatta bilirsiniz, gerek Bedir Savaşı olsun, gerek Uhud Savaşı olsun, bir kısım savaşlarda veya Hendek Savaşı'nda böyle karşı karşıya gelenip savaşılmıştır. İşte buna mübareze, yani ortaya çıkma, bir alana çıkma, beyan olma gibi manalara gelir. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Geniş alanlara veya bu tür yerlere ne yapmayın? Tuvaletlerinizi bozmayın. Veya tuvalet yapma ihtiyacı olduğu zaman bu tür yerlere gitmeyin. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine diyor ki su başlarını, mevarit, böyle su başı, suyun ana kaynağı, su yolu, bu tür yerlere de gidip kenarına, zaten içine asla yapmamak gerek. Bununla birlikte kenarına da küçük abdestinizi veya büyük abdestinizi bozmayın. Veya nedir? Gariya denen cadde başları, yol kenarları.

0: buralara da diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmayın, abdestlerinizi bozmayın diye buyuruyor. Yüce dinimiz her alanda, her konuda hükümler koymuş ve özellikle de temizliğe dikkat etmiş. Biliyorsunuz bir kimse abdest bozduğu zaman ne yapsın diyor Peygamberimiz, taharetlensin. En güzeli suyla, su bulamazsa şartlarına göre ne yapacak? Taşla. Ondan sonra abdest alıyoruz değil mi? Abdest nedir? Biz temizliktir. İşte İslam hem beden temizliğine hem elbise temizliğine önem vermiş. Çünkü siz pis bir elbiseyle, kirli bir elbiseyle, necaset bulaşmış bir elbiseyle namaz kılamazsınız. Hem beden temizliğine, hem elbise temizliğine, hem etrafın temizliğine önem vermiş ve buraların temiz olmasını kastetmiş. Tabi kalp temizliği her işin başı. Fakat bu gibi yerlere, umuma açık olan yerlere halkın gidip gölgelendiği, su ihtiyacını karşıladığı, dinlendiği mahallere gidip pis etmek nedir? Kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girdiği için bu hadisi şeriften alimlerimiz demişler ki, demek ki bazı zaman lanet de edilebilir. Halbuki dinimiz, Peygamberimiz kişiyi lanete alıştırmamış, elinden geldiği kadar lanetten sakındırmış. Lanet ne demek? La'in diyoruz ya, mel'un veya la'in, lanet eden, lanetlenmiş. Allah'ın rahmetinden kovulmuş demek, bereketten kovulmuş, hıfz ve emandan kovulmuş demektir. İşte bu gibi yerlere siz geldiniz, dinleneceksiniz, gölgeliğe geldiniz. Bir ağaç gölgeliği olabilir veya daha başka gölgelik olur. Bakıyorsunuz adamlar oraya büyük abdest bozmuşlar veya küçük abdest bozmuşlar veya pislik bırakmışlar, çöplerini atmışlar, pis bir halde. Ne olur? Rahatsız olursunuz ve hatta hasta olma imkanı, ihtimali bile olabilir. Veya su başına gitmişsiniz, bir çeşmeye pis bırakılmış veya umuma açık tuvaletler var, oralara gidiliyor. Bakıyorsunuz pislik içerisinde, temiz bırakılmamış. İşte bunlar nedir? Kul hakkına girmedir. Çünkü hem sağlık açısından zararlı, hem de o kişinin, herkes her şeyi kaldıramaz, midesi açısından hastalanabilir, nefret uyandırabilir ve o anda da öfkeyle, gadapla size karşı sözler söyleyebilir. Ne yapabilir? Küfür edebilir, hakaret edebilir, bedduada bulunabilir. İşte bu nedenle kişiler sizlere bu gibi yerlerde beddua edebilirler, size lanet okuyabilirler, size sövebilirler, size hakaret edebilirler, sizi tahkir edebilirler. O yüzden böyle bir duruma düşmemek için dikkat edin, sakının diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi burada böyle yapmayından ziyade ikinci bir şıkla diyor ki Peygamberimiz, lanet olunacak, lanet edilecek işlerden sakının. Hangi işler? İşte gölgelik yere, su başına, yol kenarına, yol başına pislik yapmayın. Necaset yapmayın. Kötü kötü çöpler atmayın diye Peygamber buyurmak suretiyle, yaparsanız lanete uğrarsınız, lanet edilirsiniz diye buyurmak suretiyle çok ciddi bir şekilde kişiler uyarıyor. Yani lanete uğrama tehlikelidir. Ha yapmayın dese belki insanda farklı bir düşünce oluşabilir, ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiler lanete uğrar, lanet edici bir durum söz konusu ortaya çıkar diye ciddi bir şekilde uyarıyor. Değerli dinleyicilerimiz, biz bu noktada bir Müslüman olarak çok hassas olacağız ve temizlik imandandır, temizlik imanın yarısıdır diye buyuran Peygamberin ümmeti olarak temizliğe dikkat edeceğiz. Tuvalete gidildi. Bu evde olabilir, umuma açık bir tuvalet olabilir. Hani derler ya, nasıl bulmak istiyorsan o şekilde bırak. Orada kişi hiç pislik bırakmadan çıkacak. Veya siz de gittiniz, bir yerde dinlendiniz, bir göl kenarına gittiniz veya insanların gidip geldiği yerlerden yol kenarındasınız, insan halidir. Bir sıkışma söz konusu olabilir, ama hiçbir zaman için insanlara zarar verecek şekilde insanların gelip geçeceği yerlere bu tür şeyleri yapmak asla doğru değildir ve bir Müslümana da yakışmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Seferlerinde bile böyle insanların tamamen görünecek bir şekilde kayboluyor ve insanlar onu göremiyor ve insanların geçeceği yollara kesinlikle yapılmasın diye buyuruyor. Bu bize bir yol gösteriyor. İşte bizler de bunlara dikkat edeceğiz ve bu tür yerlere pislik atma, pislik yapma, necaset yapma, tuvalet yapma hepsinden uzak durulacak. Hatta efendim yedik içtik değil mi? Ne yapacağız? Yediğimiz içtiğimiz çöpleri de toplayacağız. Böyle bir paket yapacağız, götüreceğiz. En yakın çöp neresi oraya koyacağız. Ve zaten şu anda umuma ait birçok tuvaletler yapılmış, temizlenme yerleri yapılmış. Oralara ne yapacağız? Girildiği zaman da temiz bırakacağız, temiz tutacağız. Bu hassasiyeti elimizden geldiği kadar göstermeye çalışacağız ki bu kamil olan, yüce olan dine biz de bir kemal derecesiyle ulaşmış olalım. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda çok dikkatli bir şekilde bizleri uyarmak suretiyle Allah korusun diyor, lanete uğrarsınız. İnsanlar size söver, sayar, hakaret eder ve size bedduada bulunurlar. Ve o anda da zaten zulmü uğramış bir adam, kötülükle, pislikle karşılaşmış bir adam, Allah korusun onun bedduası da size tutabilir. Küçük görmeyelim, küçük görülecek birçok şey insanın başına büyük büyük belalar açabilir. İşte Peygamberimiz bu noktada bizleri uyarıyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle bir uyarıda bulunuyor. İttekun nara velev bişikki temretin. Ateşten kendinizi koruyun. Yani cehennemden kendinizi koruyun. Ne suretiyle? Yarım hurma vermek suretiyle olsa bile. Yani demek ki sadaka insana bir kurtuluş yolu gösteriyor. Ateşten koruma yolu gösteriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Diyor kıyamet gününde insan ne olacak? Yaklaşacak. Ve Rabbisinin huzurunda duracak ve sizden birisi arada tercüman olmadan Rabbisiyle konuşacak. Bir sağa bakacak, bir şey göremeyecek, sadece getirdiği ameli. Bir sola bakacak, yine bir şey göremeyecek, sadece kendi kötülükleri önden ne bırakmışsa o. Ve önüne bakacak ki ateş var. Önünde de ateş var. Biliyorsunuz o ateş öyle bir ateş ki ta uzaktan onun alevi bile insanın yüzünü perişan edecek bir durumda. Yüzünü yakacak, kavuracak bir durumda ve bunu görecek. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize olacak olan durumu anlatmak suretiyle diyor işte böyle bir ana geleceksiniz, böyle bir durumla karşılaşacaksınız. Burada sizi ne kurtaracak? Çünkü bir kurtuluş lazım, bir fidye lazım. O ateşten bizi kurtaracak bir şey lazım. İşte Peygamberimiz de ne diyor? İşte sizi orada kurtaracak şey nedir? Burada kendinizi koruyun. Bu koruyacak olan şey nedir? Sadakadır. Demek ki sadakanın çok büyük faydaları var. Ve sadaka vermek insanı ateşten koruyan bir kalkandır. Oruç da insanı ateşten koruyan bir kalkandır. Sadaka da insanı ateşten koruyan bir kalkandır. Ve Peygamberimiz de diyor ki yarım hurma dahi olsa ne yapın? Kendinizi ateşten koruyun. Peki adam fakir, sahabe diyor Allah'ın Resulü bizim öyle bir durumumuz yok. Yani kendimiz bulacak seviyede değiliz. Yani kendimiz bile yiyemiyoruz diye sordukları zaman Peygamberimiz şöyle diyor. İttekun nara velev bişikki temratin. Ha, bir yarım hurma dahi olsa kendinizi koruyun. Fe illem tecidu, eğer bulamadınız. Bunu dahi bulamadınız. Şu anda böyle bir durumda olan insanlar yok denilecek kadar azdır. Çünkü bazı bölgeler var, İslam beldeleri var, Afrika olsun bazı yerler var. Gerçekten insanlar açlıktan kırılıyor, gidiyor. Ha, ne yapmamız lazım? Bu insanlarla dayanışmamız lazım. Çünkü Allah-u Teala bizi ümmet birliğiyle toplamış, kardeş kılmış bizi. Coğrafyayla, derilerimizin rengiyle, gözlerimizin rengiyle, kavimlerimizin rengiyle değil. Bizi böyle bir ümmet kılmış. Ümmet ne demek? İnanç birliği demek. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyen ve iman eden bütün müminleri kardeş ilan etmiş, onları bir kabul etmiş, bir bütün halinde değerlendirmiş ve müminlerde öyle olması gerekiyor. İşte o tür yerlerde insanlarımız var. Böyle açlıktan karınları içine geçmiş, su bulamayan, kuyular açamayan insanlarımız var birçok yerde. Kendi memleketimizde de var, birçok yerde de var. Ne yapacak mümin? Onlarla sadakalaşacak, onlarla yardımlaşacak, onlara sadakalarını verecek. Hurmayı bile bulamadı. Farz edelim öyle. Öyle yerde insanlar da var. O zaman ne diyor? Bir kelimetin tayyibetin, güzel bir söz söylemek bile onun yerine geçer. Tatlı bir söz, insanı hoşnut edecek bir söz. Tayyip diyoruz değil mi? Tayyip, tayyip. Bunlar nedir? Güzel, iyi, hoş bir söz bile yerine geçer. Ne yaparsınız? İnsana tatlı bir söz söylersiniz. Söz çok önemlidir. Hani bunalımda bir insan, zorluk içerisinde, sıkıntı içerisinde ona güzel bir söz söylemeniz bile ne yapar? Onun kalbini yatıştırır. Ona iyi şeyler söylersiniz, onun kalbini yatıştırır. Ona hoş şeyler söylersiniz, onun kalbi yatışır. Bunlar bile nedir? Sadakadır ve sadaka yerine geçer. Yani bizi hem maddi olarak yardım yapmaya Peygamberimiz teşvik ediyor. O yardımı yapamazsa bile bir kimse güzel bir söz söylemeyi de yapamayacak kadar aciz değil. Tatlı bir söz söylemeyecek kadar da aciz değil. Onları da söylemek suretiyle ne yapar? Karşısındaki insanın gönlünü almış olur ki yüce dinimiz böyle hassas bir din, güzel bir din ve bu dini güzel bir şekilde bize yaşamayı emrediyor, dayanışmayı emrediyor ve hele mübarek aylar da geliyor. Bu mübarek aylarda bilhassa Ramazan ayları içerisinde kişiler ne yapacak? Sadakalarını, tasadduklarını fazlalaştıracak. Çünkü sevap daha çok fazla ve insanlar bu aylarda verdikleri zaman daha da çok sevap kazanırlar. İşte Peygamberimiz bizlere bu şekilde dayanışmayı ve kendimizi kurtarmayı gösteriyor. Yani hem dayanışacağız, başka birinin ihtiyacı karşılanacak, hem de kendimizi korumuş olacağız. Ve o gün bir şey yok, kurtaracak bir şey yok. Peygamberimizin haber verdiği gibi kurtaracak olan şey nedir? Bizim Allah için verdiğimiz az bile olsa bir sadakadır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. اِتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ diyor, bir yarım hurma bile olsa sadaka vermek suretiyle kendinizi ateşten koruyun. فَاِنَّهَا تُقِيمُ الْمُعْوَجَّ O ne yapar? Böyle eğri olanı, zor durumda olan bir insanı doğrultur. Yani açlıktan bükülmüş deriz ya, ne yapar? Yemeği yediği zaman bir insan dirilir. Hani açlıktan karnımız içine çöktüğü zaman ne yapar? Vücut böyle eğilir, bükülür değil mi? Ha, yemeğe verdiğiniz zaman ne olur? O insan birazcık kendini toparlar. Böyle güç kuvvet bulur, dik durur. Ve taqa'u minel ca'i, ve aç olan insan da ne yapar? Doymuş olur. Ve bu şekilde de sizler kendinizi de ateşten korumuş olursunuz. Allah-u Teala hepimizi ateşten korunmuş olan kullarından eylesin. Sadaka vermeye devam etmeyi bizlere nasip eylesin. Sadakanın çok faydaları var. Tabi yeri geldiği zaman her hadis-i şerifte ayrı bir faydasını anlatacağız. Ama buradaki en önemli fayda nedir? Bizi ateşten koruması, cehennemden koruması. Hesap günü Allah-u Teala'nın huzurunda o verilen sadakaların yarım hurma dahi olsa bunun bizi ateşten koruyacağını bilmemiz. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Şirkten sonra en büyük günah insanlarla eğlenip alay etmektir. Vehb İbni Münebbih.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Destan. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden. Çatıldılar geliyor karanlık kubbemizden. Çekiyor tebeşirle yekûn hattına afet. Alevler içinde ev, üst katında ziyafet. Durum diye bir laf var, buyurunuz size durum. Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodrum. Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Utanırdı burnunu göstermekten süt ninem. Kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. Ey tepe taklak ehram, başı üstünde bina. Cinayet tramvay arabasında zina. Bir kitap sahinin bin dolusu iskambil. Barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil. Ve ferman, kumardaki dört kralın buyruğu. Başkentler haritası, yerde sarhoş kusumu. Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama. Çatla Sodom Gomorre, patla Bizans ve Roma. Öttür yem borusunu, öttür, öttür borazan. Bit pazarında sattık, kalkamaz artık kazan. Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Yaşasın kefenimin kefili kara borsa. Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz. Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz. Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilaç. Serbest verem ve sıtma, mahpus gümrükte ilaç. Bülbüllere emir var, lisan öğren vak vaktan. Bahset tarih, balığın tırmandığı kabaktan. Bak, aslan hakikate İspinoz kafesinde. Tartılan vatana bak, dal kavuk kefesinde. Mezarda kan terliyor, babamın iskeleti. Ne yaptık, ne yaptılar bu kaddes emaneti? Ah küçük o kabazlık, sefil aynalı dolap. Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap.

İstanbul'u fetheden Yeniçeri'ye gazet. Vur pençeyi Ali'deki şemşir aşkına. Gülbangi asımanı tutan pir aşkına. Ey leşkeri müfettihül ebvat, vur bugün fethi mübini zamim o tebşir aşkına. Vur değri küfrün üstüne reksi hilal için, gelmiş bu şehsuvarı cihangir aşkına. Düşsün çelengi Rum'un, eğilsin serifi renk, vur Türk'ü gönderen yedi takdir aşkına. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar, fecri hücum içindeki tekbir aşkına.

0: Gözden Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Şirkten sonra en büyük günah insanlarla eğlenip alay etmektir. Vehb İbni Münebbih.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

kayboluşun kapısı arandığında veya sonsuzluğa uzanan ipin ucunda hep İstanbul gelir aklıma.

canın acıya tiryaki olduğu yer. İki deniz, iki kıta yüz yüze gelir de bin hayal belirir, bin hayal kaybolur gözlerde. İstanbul eşsiz resmin söylediği şarkıdır. Öyle içli, öyle berrak ve derin. Geceleri yedi tepeden sesi gelir sahillerin. Kendini bulmanın öyküsü burada yazılır. Yok oluş dehlizlerinin yanı başında. İnsan insanı az bulur, çok kaybeder İstanbul'da. Bir çeşme İstanbulluysa akmasa da olur. Tarih düşünür çünkü, zaman konuşur. Bir kez düşmesin yolun İstanbul'a, dönüşü yoktur.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

dört nala gelip uzak Asya'dan, Ak denize bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak, yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret

0: Şirkten sonra en büyük günah insanlarla eğlenip alay etmektir. Vehb İbni Münebbih.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma. Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol. Nefsin hevası için mağrur olup aldanma. Yüzüne bassın kadem, her ayağın yolu ol. Garazsız, hem ivazsız hizmet et her canlıya. Kimsesizin, düşkünün ayağı ol, eli ol. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil. Her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol. İncitme sen kimseyi, kimseye incinme hem. Güler yüzlü, tatlı dil, her ağzın balı ol. Nefsine yan çıkıp da Kabe'yi yıksan dahi, incitme, gönül yıkma, ger uslu, ger deli ol. Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol. Gökçek gerek dervişin sağını yoksula baya, suçluların suçundan geçip hoşgörülü ol. Varlığından boşal kim yokluğa erişesin. Sözünü söyle gerçek, Hulusi'nin dili ol. Çalış tefeyyüz eyle, yücel temeyyüz eyle. Fazilette, sehada, örnek insan ol, örnek. Doğruluk kârın olsun, vefa şiarın olsun. Sadakatte, vefada, örnek insan ol, örnek. Çol müselsel türrene, ben de eylemiş ta ezel. Tarık-ı Mustafa'da, örnek insan ol, örnek.

neylesin yok kurtuluş. Gönlümüz divane olmuş. Hakka hamdü senada örnek insan ol örnek. İhlas ile amel kıl, halini mükemmel kıl. Keremde ve atada örnek insan ol örnek. Allah'a itaat kıl, her vecih ile taat kıl. Tevekkülde rızada örnek insan ol örnek. Hulusi kalb ile örnek insan ol örnek. Hüdaya bin şükür, bir müminiz, Allah'ımız vardır. Şehadet eyleriz, ancak Resulullah'ımız vardır.

Tahiyyatü selam olsun ana hem âlü sahbına, ki şer-i pakine münkat dili agahımız vardır. O Şah-ı Nakşbend'in bendesiyiz bab-ı lütfunda. Sırat-ı müstakime muttasıl dergahımız vardır. Bihamdillah bizim kaygı gününden bakimiz yoktur. Şefi-i ruz-i mahşer çaresaz-ı rahımız vardır. Rehi aşkındadır gerçi anın avare bir salik. Cenab-ı pür-ü ruşen dil karibullahımız vardır. Mukavves kaşlarından gayrı bir mihrabımız yoktur. Bizi tan eyleyen namerde eyvallahımız vardır. Ne derlerse desinler, biganelerden iştinabım yok. Harimi yara mahrem, dilde resmi rahımız vardır. Hulusi kuyu yara kassalar mezarımız dostlar. Yolunda öldü derler. Başka ne günahımız vardır?

Hele ses ver kurban olduğum. Hele ses ver. Hetim hetim donarken gecenin ayazında. Nefesim buhar olup çıkarken son defa. Çıkmamış bıyıklarından buz sarkarken yiğidim. Elin mi önce dondu? Yoksa ayakların mı? Yüreğin mi dondu? Yoksa çıkmayan avazın mı? Kim düştü önce toprağa? Sen mi? Arkadaşın mı? 90.000 can düşerken bir bir yere, yükselirken sessiz çığlıklar tekbirlerle birlikte. Kim düştü önce aklına? Anan mı? Hele söyle kurban olduğum yoksa balan mı? Şimdi ne zaman aklıma düşsen, gözümden yüreğime gözyaşlarım buz tutar. Ne zaman seni ansam, içim yanar, dışım donar. İçim dışım çığ tutar. İçim dışım

Sarıkamış yaramdır. Borandır Sarıkamış. Sarıkamış ayazdır. Destandır Sarıkamış. Sarıkamış evlattır tam 90 bin. Evladı buz kesmiş. Evladı toprak olmuş. Tam 90 bin anadır Sarıkamış. Yaradır Sarıkamış. Borandır Sarıkamış. Destandır Sarıkamış.

Tarihin sayfaları arasından nice peygamber aşıkları gülümser. Osmanlı Devleti'nin 27. hükümdarı Sultan 1. Abdülhamit de onlardan biridir. Peygamber Efendimiz'e olan aşkı ve hasreti Ravza-i Mutahhara'daki Hücre-i Saadet'in duvarlarına yansımıştı. Kaside-i Hücriye ismini alan bu şiirinde Sultan 1. Abdülhamit halini sevgililer sevgilisine şöyle arz eder: "Efendim, ey Allah'ın Resulü, tutuver elimden. Senden başka kimsem yok, kimseye de sığınamam ben. Sen ki bütün varlıklar alemi için hidayet nurusun. Sen ki cömertliğin sırrısın, ey en hayırlı güvencem. Ey iki parmağından nehirler fışkıran ve imdadına koştuğu orduyu suya kandıran, beni ürküten bir sıkıntıya düştüğüm an derim ki, ey efendilerin efendisi, ey güvencem, ne olur hatalarımdan, kusurlarımdan ötürü Rahman olan Allah katında benim için şefaatçi ol ve bana hayalimden bile geçmeyen ikramlarda bulun."

يا ربي. Seherde açan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükûya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi. Yolunda kaim kullara bağışla, rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihar-ı yar-ı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma Tüzzehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine, Mekke Medine'deki alem hürmetine, arş, kürs, levh-ü kalem hürmetine, sualde fazla sıkma ya Rabbi. İsmi isminle yazılan yazılara bağışla, din uğrunda kan döken gazilere bağışla, Kerbela'da can veren kuzulara bağışla, dinsizlerle nara sokma ya Rabbi.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hicretin 8. yılı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 8 yıl sonra Mekke'ye 12 bin kişilik ordusuyla giriyordu. Vakit güneşin doğmakta olduğu vakitti. Mülükler komutanlarını takip ederek Mekke'ye giriyorlardı. Züveyr bin Avvam Hazretleri Taif yolundan, Hazreti Sa'd bin Ubade Cidde yolundan, Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah Hint dağlarının çevresini dolaşarak Katade geçidinden ilerleyerek şehre giriyordu. Resul-i Ekrem Efendimizin bölüğüyle bütünleşiyorlardı. Hazreti Halid'in dışında hiçbir bölüğe saldırı olmamıştı. Hazreti Halid geliş yolunda saldırıya uğruyor, kısa bir çarpışma yaşanıyor, sonra yollarına devam ediyorlardı. Peygamber Efendimiz zırhını giyinmiş, müferrini takınmış, kılıcını kuşanmış bir halde Kusva adlı devesinin sırtındaydı. Terkisinde Usame bin Zeyd vardı. Çevresinde ise muhacir ve ensar topluluğu ilerliyordu. Hemen yanı başında Hazreti Ebubekir Efendimiz ve Hazreti Useyd bin Hudeyr vardı. Artık Mekke'ye giriyordu. Mekke'nin kenar mahallelerindeki evlerinden şehre giriş yapıyordu. Rahman-ı Rahim Mekke'nin fethini ihsan ediyordu. Kuluna her dem yardım ediyordu. Şimdi ise Mekke'yi lütfediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hamd iklimine, şükür iklimine giriyordu. Başını secde konumuna getiriyor, mübarek sakalı devesinin yelesine dokunuyordu. Madalyonun öbür yüzü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dev bir ordunun önünde zaferle taşlanmış bir komutandı. Zafer türküleriyle, zafer marşlarıyla girebilirdi. Büyük bir zafer elde etmenin haklı gururuyla Mekke'ye girebilirdi. Ama böyle bir tavır varoluş sırrından habersiz insanlara özgü olurdu. Rahman-ı Rahim'e müstani bir halin içinde olanların hali olurdu. Bütün yapıp ettiklerini kendi kabiliyetleriyle, kendi gayretleriyle, kendi gücüyle yaptığını sananların hali olurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam varlıklar alemine risalet perspektifinden bakardı. Her şeyi Rahman-ı Rahim ile ilintili olarak değerlendirirdi. Yediren oydu, içiren oydu, yürüten oydu, uyutan oydu, kaldıran oydu. İnsanın bütün varlığını bir saat misali işleten, çalıştıran oydu. Bütün bunlara kulun gücü nasıl yetsindi? En basit hareketten en ileri harekete kadar her şey ondan olduğu halde böylesi büyük bir fetih haliyle Rahman-ı Rahim'dendi. Peygamber Efendimiz derin bir hamdin, şükrün içindeydi. Secde edercesine bir halle Mekke'ye giriyordu. Fani dünyada çok büyük bir fete mazhar olurken, nimete nail olurken, onun femi saadetlerinden bir mana dökülüyordu. Allah'ım diyordu, Allah'ım, hayat ancak ahiret hayatıdır. Bu büyük manayı telaffuz ediyor, terennüm ediyordu. Daha sonra Fetih suresini tane tane okumaya başladı. Güneş bir hayli yükselmişti. Mekke'nin o yakıcı sıcağı kendisini hissettirmeye başlıyordu. Kusva adım adım ilerliyor, Kabe'ye geliyordu. Peygamber Efendimiz Kabe'yi görünce hüzün ve sevinç dalgalarına giriyordu. Kabe hüzün esintileriyle karşılardı. Kabe hemen alemlerin Rabbini hatırlatırdı. Kula kul oluşu hatırlatırdı. Kulun kalbindeki ezikliği daha bir depreştirirdi. Kabe kulun kalbindeki o derin manayı depreştirirdi. Bir türlü
Rabbi Rahim'ine güzel bir kur olamayışı ifade eden manayı depreştirirdi, deşifre ederdi. Kulun kalbindeki o derin mana seher yeli gibi, hüzün yeli gibi okşardı. Kul derin sarsıntılar yaşar yeli gibi, hüzün yeli gibi okşardı. Kul derin sarsıntılar yaşardı, derin hüzünlere girerdi.

girerdi. Peygamber Efendimiz şimdi Kabe ile karşı karşıyaydı. Sevinç ve hüzün gözyaşları döküyordu. Rahman-ı Rahim'e hamd ediyor, şükürler ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarından Ebu Rafi, Kabe'nin hemen yanına kırmızı renkte bir çadır kurmuştu. Ebu Rafi çadırın önünde Peygamber Efendimiz'i bekliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çadıra baktı ve "Ey Cabir, işte benim konaklayacağım yer burası olacak. Burası müşriklerin aleyhimize anlaşma yaptıkları yer" buyuruyordu. Peygamber Efendimiz bu sözleriyle müşrik liderlerin 3 yıllık boykot kararı aldıkları yerin burası olduğunu hatırlatıyordu. Peygamber Efendimiz kainattan daha engin bir gönlün sahibiydi. O tam bir derya gönüllüydü. Kendine yapılan bütün kötülükleri bağışlıyordu. Deryaları hiçbir şey bulandıramazdı. Deryaya nice büyük olumsuzluklar akardı. Ama devasa deryalarda onlar bir zerre kadar yer ancak tutardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke döneminde nice kötülükler, nice işkenceler yapılmıştı. Özellikle 3 yıllık boykot bütün müminleri açlıktan öldürmeyi hedefliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o günleri hatırlıyordu. Ama onları tebessüm ederek hatırlıyordu. Bir hatıra olarak hatırlıyordu. 13 yıllık Mekke dönemi acısıyla tatlısıyla artık sadece bir hatıraydı. Resul-i Ekrem Efendimiz de o hatıralarına atıfta bulunuyordu. Peygamber Efendimiz çadıra buyur ediliyordu. Ama bazıları da çadırı uygun bulmuyor ve "Ebu Talib'in evine teşrif etseniz" diyorlardı. Efendimiz de "Akil bize yer mi bıraktı" buyuruyordu. Zira Ebu Talib'in oğullarından Akil babasının evini satmıştı. Peygamber Efendimiz çadırda biraz istirahat ettiler. Sonra abdest aldılar ve çadırdan çıktılar. Tekrar devesine bindi, terkisine yine Usame'yi aldı. Kabe ile arasını İslam süvarileri doldurmuşlardı. Hem yolunu aşmaya çalışıyorlar hem de vereceği emri bekliyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında Hazreti Ebubekir Efendimiz vardı. Onunla konuşarak ilerliyordu. Bu arada Kureyş kızları başörtülerini süvarilere doğru dalgalandırıyorlardı. Peygamber Efendimiz belirgin bir şekilde tebessüm ettiler, gülümsediler. Ve Ebu Bekir Efendimiz'e "Hasan bin Sabit ne söylemişti hatırlıyor musun ya Ebu Bekir?" diye sordu. Ebu Bekir Efendimiz hatırladı ve şiir okumaya başladı. İslam şairi Hasan bin Sabit yıllar önce bir şiirinde Mekke'nin fethedileceğini, Kureyş kızlarının İslam süvarilerine başörtülerini sallayacağını dile getiriyordu. Hasan bin Sabit'in şiiriyle dile getirdiği manalar şimdi fiilen yaşanıyordu. Önce hayal ediliyordu, önce hayallerde canlanıyordu. Manalar, hedefler hayallere yansıyor, hayallerini süslüyor, hayalleri kuruluyordu. Sonra hedefler rüyalara giriyordu, rüyaları kuşatıyordu. En sonunda hayaller ve rüyalar hakikat oluyor, hakikate dönüşüyordu. İştenlikli fikrin sahipleri, samimi dava sahipleri bu çizgiyi hayatlarında şöyle veya böyle yaşıyorlardı. Bir de şairlerin ön sezgileri vardı. Derinden duyuşları, derinden görüşleri vardı. Derin şairlerde böyle asil bir hal vardı. Gelmekte olanı sezerlerdi, hissederlerdi. Bunu heyecanla duyarlardı ve şiirlerine konu yaparlardı. Şiirler yazarlardı. Hazreti Hasan bin Sabit derinlikli bir şairdi. Onun deruni dünyasında Müslümanların gelecek günlerine zaman zaman işaretler düşmesi garip değildi. Hasan bin Sabit'in yıllar önce yazdığı şiiri şimdi hayata bir şiir tatlılığında giriyordu. Bir sevinç halesi içinde.

giriyordu. Peygamber Efendimiz yularını Muhammed bin Mesleme'nin tuttuğu devesinin üzerinde ilerliyordu. Müslümanlar da, müşrikler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı izliyorlar, temaşa ediyorlardı. Alemlere rahmet olan Kabe'ye doğru yavaş yavaş ilerliyordu. Gül yüzünde doyumsuz bir tebessüm vardı. Aydan daha aydınlık bir gül yüzü vardı. Kainatın gülleri bir olmuşlar, bir gül yâre dönüşmüşlerdi. Güllerin oluşturduğu bir yâre dönüşmüştü. O varlıklar aleminin gül yârıydı. Gül yârdı. Onu şimdi sadece Mekke'de bulunanlar temaşa etmiyordu. Melekut alemi hayran hayran o sevgiliyi, o gül yârı temaşa ediyorlardı. Varlıkların sinesi güzelliğe dizayn edilmişti. Özellikle ins, cin ve meleklerin sinesinde işleyiş güzelliklere ilişkindi. Bir güzel gördüklerinde hayran kalırlar, hayran olurlardı. Bütün varlıklar, varlıklar aleminin en güzelini temaşa ediyorlardı. Altındaki devesi Kusva ritimli ritimli yürüyordu. Güzeller güzelini incitmeden yürüyordu. Kusva üzerindeki varlığın alemlerin en güzeli, alemlerin biricik olduğunu çok iyi biliyordu. Bir gün gelecekti. İnsanlığa rahmet olan ebedi aleme yürüyecekti. Gönüller dilhun olacaktı. Kalpler şerha şerha olacaktı. Kusva ise onsuz bu dünyada yaşamanın ruhsuzluğuna sadece 6 gün dayanabilecek. Ayrılık ateşi onu yakıp kavuracaktı. 6 gün sonra da Kusva bir daha aşmamak üzere gözlerini kapayacaktı. Peygamber Efendimiz Kabe'ye geliyordu. Asasını Hacer-ül Esved'e uzatarak selamladı ve tekbir getirdi. Tekbirine bütün Müslümanlar iştirak ettiler. Mekke-i Mükerreme tekbirlerle dalga dalga yankılanıyordu. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavafa başlıyordu. Kusva'nın üzerinde tavafını yapıyor, sonra iniyor, Makam-ı İbrahim'e geliyordu. Makam-ı İbrahim'de 2 rekat namaz kılıyor, daha sonra Zemzem kuyusuna varıyor, amcası Hazreti Abbas'ın verdiği Zemzem suyunu içiyor, abdestini tazeliyordu. Kabe'den Safa tepesine gidiyor. Tepede Allahu Teala'ya hamd ve dualar, niyazlarda bulunuyordu. Hamd ve duadan sonra Hazreti Halit'i çağırıyordu. Çatışmanın niçin çıktığını soruyor. Hazreti Halit Efendimiz ise olayı anlatıyordu. Peygamber Efendimiz bir kez daha bütün toplumun duymasını isteyerek, her kim evine sığınırsa o emniyettedir. Yaralılar öldürülmeyecek. Esir alınanlar öldürülmeyecek. Kaçanlar takip edilmeyecek buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa tepesinde Hazreti Halit'le konuşurken, Medineli yeni iman iklimine girmiş olan müminler, adamımız kavmini buldu, artık burada kalır, bizimle Medine'ye dönmez diyorlardı. Diğer bazıları da benzer sözler söylüyorlardı. Bu sözlerin büyük bir bölümünü Resul-i Ekrem Efendimiz duymuştu. Onlara, benim bir ismim yok mu? Benim için Allah'ın kulu ve Resulü diyemez misiniz? Bilin ki benim hayatım sizin hayatınızdır. Ölümüm de sizin ölümünüzdür. Ben söylediklerinizden Allah'a sığınırım buyurdu. O sözlerin sahipleri başlarını yere eğdiler. Derin bir utancın içerisine girdiler. Daha sonra da aflarını dilediler, bağışlanma talep ettiler. İnsan sevgiliyi kaybedeceğini hissedince tabiiliği bozuluyordu. Doğallığını kaybetmeye başlıyordu. Bu durum kelimelere de yansıyordu. Konuşmalara da yansıyordu. Güzeli kaybetme hali ola ki kahretme hallerine dönüşebiliyordu.
kalbin savrulmalara düçar olmasıydı. Kalbi selimin, akli selimin işleyişinde trendin düşüşü başlıyordu. Kolay değildi. Tasavvurlarda bile sevgiliden uzak kalışı tasarlamak insanı çok zorluyordu. İnsanı zora sokuyordu, zora düşürüyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

sitemkar sözler, can yakıcı imalar, kırgın yürekler kaldı Hüleyn'in ardından. Elde edilen ganimetlerin tamamı Kureyş'e gitmişti çünkü. Resulullah'ın talebiydi bu. Onun arzusu Kureyş'in ileri gelenlerini İslam'a ısındırmaktı. Ensar'ın delikanlı yürekleri toyluklarından anlam verememişlerdi bu duruma. Niye? Niye kucak açtıkları Resul hakları olanı on... Niye? Niye kucak açtıkları Resul hakları olanı onlara teslim etmemişti?

sinedeki o ateş, mübarek dilinden gönülleri yakan sözcüklere tebdil ediyordu adeta. Ey Ensar! Siz yolunu şaşırmış müşrikler iken Allah sizi benimle hidayete eriştirmedi mi? Siz tarumar bir haldeyken, birliğinizi kaybetmişken Cenab-ı Hak beni size göndererek sizi birleştirmedi mi? Siz fakir bir toplum iken Cenab-ı Mevla beni yanınıza irsal eyleyerek sizi zenginleştirmedi mi? Her bir soru bir ok misali saplanıyordu Ensar-ı Kiram'ın gönüllerine. Paramparça oldu yürekler. Öne düştü başlar. Bakamadılar Allah ve Resulü sayesinde oldu derken efendilerinin yüzüne. Ancak bu kasırga henüz sükut bulmamıştı. Bir başka söz fırtınası gönül kapılarını çalmıştı. Hayır, hayır ey Ensar. Benim sorularıma olan cevabınız şu olmalıydı. Herkes sana yalancı derken bize geldin. Biz senin doğruluğuna iman ettik. Kimsenin sana yardım etmediği zamanda biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovduğu zaman seni biz sinemize bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak ettik. Ben Kureyşlilere dünyalık verdim. Bu doğrudur. Ancak bu yaptığım küfürden yeni kurtulmuş gönülleri İslam'a ısındırmak içindir. Bu nedenle çok mal verdim onlara. Ey Ensar! Onlar mallar, koyunlar ve develerle evlerine giderken yurdunuza peygamberle dönmeniz size yetmez mi? Gözyaşları pişmanlıkla karışmış, ezik yürekler utançla sıkışmış, gözler kalkmıyordu yerden. Yetmez miydi Resul? Yetmez miydi onun sevgisi? Yanlarında olup onlarla dönmesi? Yeterdi elbette, yeterdi onlara. Korkuları bir anda uçup gitmişti adeta. Resul dönmüyordu Mekke'ye. Ensarını değişmiyordu Kureyş'e. Sahip oldukları mücevher, dünya ziynetleriyle aynı kefeye konulabilir miydi? Resul-i Zişan'a dokunmak, onun öğütlerini dinlemek, onun gül yüzünü bir kere de olsa görmek için ne yollar tepmişti Üveysler. Mal da kim oluyor? Dünya da nedir Allah Resulü'nün sevgisinin yanında? Onunla döneceklerdi Medine'ye. Onun gül yüzünü göre göre geçireceklerdi ömürlerini. Hem Ensar'a Resulullah'ın onlara olan sevgisini anlatmaya gerek var mıydı? O kendisi anlattı, kendisi haykırdı muhabbetini. Sizleri seviyorum ey Ensar, dedi. Cenneti müjdeledi onlara. Arşın gölgesinde buluşmayı vaat etti. Sizi sevdi Resulullah ey Ensar. Sizden gelenleri, sizin torunlarınızı sevdi ta kıyamete dek. Çünkü siz yardımcıydınız. Siz yalnızlıkta açılan sımsıcak bir dost kucağıydınız. Siz yuva, siz kardeş, siz ensardınız. Allah'ın ensarları, muhacirlerin ensarı, Resulün ensarıydınız.

0: Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
1: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
0: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Şirkten sonra en büyük günah insanlarla eğlenip alay etmektir. Vehb İbni Münebbih.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Şirkten sonra en büyük günah insanlarla eğlenip alay etmektir. Vehb İbni Münebbih.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Göklerin ve yerin ağırlığını çekemeyeceği o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

Karanlık çökmüş. Sineler ürkek ve tedirgin. Gözler yere mıhlanmış. Düşünceler savruk ve karmaşık. Bir karmaşa var sanki yüreklerde. Düğümlenmiş. Çözümünü bekleyen bir karmaşa. Çağrıların ve çarelerin son deminde. Göğün bir dumanla kaplandığı o gün yeryüzü sarsılmıştır. Dağlar yürüyüp savrulmuş, denizlerse kaynaştırılıp karaları boğmuştur. O gün insan çaresizlik içinde "Rabbimiz, bu azabı ne olur üzerimizden kaldır, artık inananlardanız" der. Korkudan, çaresizlikten secdeye kapanıp af diler. Yalvarmalar, yakarmalar nafiledir. Zaman dolmuş, insana ve dünyaya tanınan mühlet son bulmuştur. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve ahengin bozulduğu zamandır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. O an, bütün peygamberlerin mutlaka bir gün geleceğini haber verip insanları sakınmaları hususunda uyardığı, korkuttuğu, dünyaya ait son zaman dilimidir. O an, dehşetli ve acıklı kıyamet anıdır. Gökte insanı sağır eden bir gürültü. Etraf karanlık mı karanlık? Güneş dürülmüş, yıldızlar sönmüş, insan korkudan deliye dönmüştür. Şaşkın ve şaşırmış bir halde sağa sola koşarak, "Ne oluyor böyle? Kaçacak yer neresi? Yok mu?" diye acı içinde feryat ederken, yakarışlar birden bitmiş, sesler tükenirken diller, kalpler titreşmiştir. Dünya sallandıkça insan sallanır. Dünya savruldukça insan da savrulur. Zaman kavrulur, insan kavrulur. Önceden haber verilen ama hep ihmal ve inkar edilen bu an dehşetli kıyamet anıdır. Hayretle ve korku içinde insan gözünü gök kubbeye çevirmiştir. Gök yarılıp gül gibi kızarmış, yağ gibi erimiştir. Gözler kamaşmış, insan adeta bir sarhoş gibi ne yapacağını bilmez bir halde korkudan nefes nefese, titreyerek ve ağlayarak secdeye eğilmiştir. Titreyen diliyle ve bedeniyle "inandık, iman ettik, bildik Allah'ım" demiş ama yerin sallanışı bitmemiştir. Zaman ve mekan düğümlenmiştir. Etraf alev alevdir. Korku alev alevdir. Yanansa insandır. An, kıyamet anıdır. An, kıyamet anıdır. Dağlar atılmış bir yün gibidir. Yer sarsıldıkça sarsılmış, dağlar ufalandıkça ufalanmıştır. Her taraf toz dumandır. Herkeste bir korku, herkeste bir feryat. Kimse birbirini tanımıyor. Kimse birbirini sormuyor. İnsan şaşırmış, ileri geri koşturuyor. Analar bebelerini unutmuş. Babalar kimseyi, hatta evlatlarını dahi tanımıyor. Zaman, ölümün öldürüldüğü zamandır. Vakit, dünyanın bugüne kadar tanımadığı, görmediği, bilmediği, dehşetli, en korkunç vakittir. An, hiç kimsenin beklemediği kıyamet anıdır. Tura, yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana ve kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecek.

Uykular bölünmüş. Dünyaya ait beklentiler artık anlamını yitirmiştir. Ay ve güneş bir araya getirilmiş, yabani hayvanlar dahi korkudan bir araya toplanmışlardır. Kainatın düzeni değişmiş, korkunç gürültüler arasında insan pervaneler gibi sağa sola savrulmuştur. Kaçacak ne bir dağ, ne de kıyısına sığınılacak bir deniz vardır. Ne sarayların, ne de sığınakların koruyacağı, ne de orduların savuşturabileceği bir azap kuşatmıştır insanı. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve de çırpınma zamanıdır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. Ay yarılıp denizler kaynaştırılmıştır. Yıldızların ışığı giderilmiştir. Gök ve yer ağırlığını çekememiş, insan, evet insan çaresizlik içinde, kolay olmayan zorlu bu günde, ne oluyor böyle, bu da ne, aman Allah'ım, ansızın, haber vermeden, kapıyı çalmadan gelen bu korkunç gürültü, bu azap da ne böyle, nereden çıktı birdenbire demiştir. Demiştir de artık sura üflenmiştir. Hayat bitmiş, nefesler tükenmiştir. Korku ve ıstırap yerini yeni bir bekleyişe terk etmiştir. Dünya düğümlenmiş, insan düğümlenmiştir. Dünya ölürken mahşer doğmak üzeredir. An kıyamet anıdır. Vakit, dünyanın doğumundan beri beklediği vuslat vaktidir. Ayarların, ölçü ve tartıların, varılmış yargıların, sapmış ve sapıtmış şeytan ve insanların, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların hesap anıdır. Zaman, ölümün öldürüldüğü, iman ve inkarın hasat zamanıdır. An, dehşetli kıyamet anıdır. Hayır. Kıyamet gününe yemin ederim. Hayır. Nedamet çeken nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet. Biz onun parmaklarını yeniden düzenlemeye kadiriz. Ama insanoğlu ileride suç işlemek ister de kıyamet günü ne zamanmış der. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer neresi der. Hayır, bir sığınak yoktur. O gün varılacak tek yer, Rabbinin huzurudur. O gün, insana sunduğu ve geriye bıraktığı ne varsa bildirilir. Özürlerini sayıp dökse de, insanoğlu artık kendi aleyhine bir delildir.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Kerim Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Kerim, keremi, yardımı ve ikramı sonsuz olan, hiçbir karşılık beklemeden veren, ihsan eden, cömertlikte tek olan, her türlü iyiliğin ve faziletin sahibi olan demektir. Neml Suresi. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbim müstağnidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kerimdir, çok kerem sahibidir. El-Kerim'dir o. Yardımı, ikramı, cömertliği sonsuz olandır. Kullarını yaratıp onlara sonsuz nimetlerle ikramda bulunandır. Malikel mülktür, El-Kerim'dir o. Mülkünde ağırlayan, ruhundan ruh üfleyen, can veren, mülkünden mülk vererek insanların dünya hayatlarını ahiretlerine en büyük vasıta kılandır o. Öyle bir hükümdardır ki rahmetiyle kuluna bu dünyayı nasıl geçirmesi gerektiğini de gösterendir o. Değerli kardeşlerim, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de muhteşem hayat şifrelerine kulak verelim. Yüreğimizle dinleyelim. El-Kerim olan dostumuz Rabbimiz Celle Celaluhu bize neler söylüyor? O zaman daha iyi tanıyacağız Rabbimizi. O zaman gerçekten ibadet edeceğiz o tek olan Allah'a Celle Celaluhu. O zaman daha bir aşkla koşacağız seccadelere ve secdelere. O zaman çok mu geç kaldık Allah'ım seni tanımakta diye yanacağız. Aziz kardeşlerim, yaşıyorsak hiçbir şey için geç değil. Henüz şehadet alemindeyiz. Yani görünen alemde ve gördüğümüz alemdeyiz. Ecelimiz gelmedi henüz. Vakit var daha. Bilmediklerimizi öğrenebilir, bunları hayatımıza geçirebilir, onun rızasına ulaşabiliriz. Sahabe-i kiram efendilerimizin boyutlarında örnekler var bizim için. Kelime-i şehadet getirdikten bir süre sonra, bir vakit namaz bile kılamadan cihat meydanında şehit olup, Gül Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şehadetiyle cennete göçenler var. Bizler ise hayat mücadelesinin, nefis savaşının mücahitleri, yani nefis savaşının savaşçılarıyız. Öğrenmeye çalışıyoruz. Çok zor ulaştık bugünlere ama öğreniyoruz. Bu yolda öğreniciyiz ya. Dinleyelim bakalım yüce Rabbimiz ne buyuruyor. Tevbe Suresi. Allah
müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır. Allah yolunda çarpışacaklar da öldürülecekler ve öldüreceklerdir. Kur'an-ı Azimüşşan'ı, şanı yüce olan Kur'an'ı hep yüzünden okuduk. Manasını anlayınca ise adeta bir sevda kaplıyor yüce kitabımıza karşı yüreğimiz. İşte Tevbe suresinin bu müjdesi yüreği yangınlara sürükleyen ayetlerden biridir. Keremi, cömertliği, verişin namutenahiliğini hissedersiniz bu ayette. Sınırsız veren, kerim olan el-kerimdir o. Bizi yaratan, ruh üfleyen, bedenimize en güzel şekil verip ahsen-i takvim suretinde yaratan o. İsra suresi. Andolsun ki biz insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Karada ve denizde taşıtlara yükledik ve temiz yiyeceklerden onları rızıklandırdık. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Aziz kardeşlerim, mülkünden mülk veren, bizi varlık sahibi yapan O ve yarattığı halifem dediği kuluna sevgiyle bakan ve o kulunu bu dünyayı nasıl yaşaması gerektiği hakkında şifre veren peygamberleri ve mukaddes kitaplarıyla destekleyen O. Adeta Rabbimiz bizlere, haydi ey güzel kulum, can emanetini, beden emanetini, mal emanetini, hepsini ben verdim sana. Onların hepsi emanettir sana. Şimdi o emanetlerin hepsini bana sat. Sat ki senin için muhafaza edeyim. Dünya hayatının bitiminde, ebedi hayatında sana daha çok lazım olacak olan o ebedi hayatında sana iade edeyim. Hem sen bu ticaretle hep karlı çıkacaksın. Çünkü sana emanet olarak verdiğim her şeyi bu dünyada da zaten kullanacaksın. Emanetlerini bana satmazsan, benim emir dairemde hareket etmezsen, zaten kimsenin elinde kalmıyor ki bunlar. Adı üstünde emanet hepsi. Ölüm gelince hiç kimse canımı vermem, malımı vermem, bunlar benim diyemiyor. Sessiz sedasız malını arkada bırakıp canını meleklerime teslim edip bana dönüyor. O halde gel, bana sat emanetlerini ve bu karlı alışverişle geçir ömrünü. Ve Rabbimiz ömür sermayemizi cennet karşılığında satın almak istiyor, bize müşteri oluyor. Halbuki el-Kerim olan, bu ömrü veren de O'dur. Bu alışverişteki sözleşmenin adı misak ya da imandır. Kârımız ise şunlar olacak. Fani, yani geçici olan ölümsüzlük, yani ebediyet kazanır.
Allah yolunda sarf edilen ömrün her dakikası gelip giderken, tohum misali zeval bulup, zahiren kaybolup ölürken, ahiret aleminde açan bin bir çiçek olur. Bu fani ömrün fiyatı olarak cennet verilecek bu alışverişte. Çünkü o El-Kerim'dir, o Rab'tır, yücedir, şanına yakışanı verir, şanınca verir. Fani bir ömre karşılık cenneti baha biçer. Çünkü öylesine Rahman ve Rahim'dir ki o, dostlarım, kullarını öylesine sever ki o, cenneti vermek için baha değil vesile arar. El-Kerim'dir o, hazinesinden vermek için kulunu bekleyendir o. Madden ve manen vermek için bekleyendir o. Nebiler Nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne güzel buyurmuş. Rabbimiz Tebareke ve Teala her gece, gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına rahmetiyle iner de, bana kim dua eder ki onun duasına icabet edeyim? Benden kim isteyecek ki ona dilediğini vereyim? Benden kim mağfiret diler ki onu mağfiret edeyim? Der. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bizlerle alışveriş yapmak istemektedir. Bu alışverişteki kâr, her aza ve organın kıymetinin birden bine yükselmesidir. Emanetçi olduğumuzu idrak ederek, daha yolun başında, tamam ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, sen benim yegane sahibim, bana verdiğin her şeyi, aslında senin olan lütuflarını, bu dünyada senin malın olduğunu bilerek ve senin hesabına kullanacağım dersek, bütün azalarımızın kıymetini birden bine çıkarmış oluruz. Zira o sultanın nezdindeki değerlendirmenin bize fısıldanan en küçük oranı budur. Bire bin verilmesi. Yüce Rabbimizin lütfumla karşılayacağım dediklerinin oranını bilmiyoruz bile. Mesela akıl nimeti. Bu nimeti Cenab-ı Hak yolunda tasarruf etmeyip, harcamayıp, nefsin hesabına kullanırsak, bize korkunç acılar çektirir. Hatalarda, günahlarda istimal ederiz. Halbuki sahibine satarsak o aklı, şu kainattaki sonsuz rahmet hazinelerini açan tılsımlı bir anahtara dönüşür ve bizim ruh dünyamızın huzurla dolmasına sebep olan bir nimet olur. Bu alışverişin, yani nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak, onun emir ve yasak dairesinde yaşamak alışverişinin en karlı tarafı da hayatının ibadete dönüşmesidir. Uykum bile ibadet olur. Helal rızık arayışımız bile ibadet olur. Emanetlerini verdiğin sultanlar sultanı, alemlerin sahibi olan Allah Celle Celaluhu büyük bir kerem sahibidir. Onun nezdinde gülümsemek,
sadaka olur. Bir güzel söz söylersin, sadaka olur. Selam verirsin, sadaka olur. Üç defa İhlas suresini okursun, bir hatim sevabı alırsın. Kâbe'de bir rekat namaz kılarsın, 100.000 rekat namaz sevabına nail olursun. Ravza'da bir rekat namaz kılarsın, namazın 1000'e katlanır. Kadir gecesini ihya edersin, yaşayabileceğin 1000 aydan hayırlı olur o gecen. Çünkü o El-Kerim'dir, bol bol ikram edendir. Bir karz-ı hasende bulunursun, bir fakire, düşküne, darda kalmışa borç verirsin. Adeta Rabbine borç vermiş olursun. Karşılığını onun fazlından alırsın. Daha bizim bilmediğimiz nice ikramları özel kulları için saklar o sultanlar sultanı. El-Kerim'dir o. Secde suresi. Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman eder ki, onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler de büyüklük taslamazlar. Onların yanları yataklardan uzaklaşır, korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayıra sarf ederler. Şimdi hiç kimse kendileri için yaptıklarına karşılık gözler aydınlığı olacak şeylerden neler gizlenmiş olduğunu bilemez. Ey kerem sahibi, cömert ve sonsuz rahmet sahibi olan Rabbimiz, bizleri El-Kerim isminin tecellileriyle veren ellerden eyle. Mal emanetini senin yolunda harcayanlardan, kim bir iyilik getirirse ona ondan daha üstün karşılık vardır ayetinin gölgesinde yaşayanlardan eyle. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ifade buyurduğu gibi, her sabah gökten iki melek iner. Birisi, Allah'ım infak edene karşılığını ver, Allah için verene karşılığını ver. Diğeri, Allah'ım cimrilik edene de telef ver diye dua eder. Allah'ım bizi Habibinin yolunda yürüyenlerden eyle. Allah'ım sen bizi her kuluna gülümseyebilenlerden, hep güzel söz söyleyebilenlerden, insanları sen yarattın diye sevenlerden, malını, canını, bütün varlığını senin yolunda seve seve infak eden cömertlerden eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ben bir gezginim. Her cuma içimde değirmen taşı. Bazen bir çiçektir Sultanahmet meydanında yüreğim. Bazen uçuşan güvercinlerdir Bayezid meydanında. Gizemli sözler söylemek bana göre değil. Zorba günahkar rejimlerden nefret ederim. Ey insanlar, siyahlar, beyazlar, Patagonyalılar. Ben bir gezginim. Her cuma içimde kırlangıçlar, merhametler ve az bulduğum acılar ile kendimi ararım kendi içimde. Beni şaşırtıyor şimdi insanlar. Kafalarında bin bir hesap, bin bir fitne. Malları ve evlatlarıyla yaşayıp gidiyorlar. Konuştuklarında göğüslerine hücum eden cereyan, bakışlarına ram olan cesaret gülümsetiyor beni. Yeni yapılanmalar gözleniyor. Yeni vitrinler, büyük laflar ediliyor. Büyük adamlar yetişiyor etrafımızda. Yazık sanacak saygılardan, ihanete varan sevgilerden, fikrinden, düşüncesinden, tavırlarından, neticesi karanlık saplantılarından. Peki nedir dağınık ve uzak duran, neyin telaşı? Ben bir gezginim. Her cuma içimde değirmen taşı.

0: Şirkten sonra en büyük günah insanlarla eğlenip alay etmektir. Vehb İbni Münebbih.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

0: Ya Atuf,
1: ya Atuf, ya Atuf.
2: Sen her bahar kurumuş kemikler gibi nice ağaçları yapraklarla giydirirsin, çiçeklerle süslersin, ellerine meyveler verip sevindirirsin. Sen rahimlerin karanlığında saklı biçimsiz ve şekilsiz ceninleri ete ve kemiğe bürürsün, gül yüzlerle süslersin, gözlerin ve dudakların tebessümünü hediye edip sevindirirsin. Güllerin çehresindeki tebessüm ve tazelik senin hediyendir. Bülbüllerin sesindeki neşe ve sürur senin hediyendir. Sümbülün saçını örüp bağlayan zarafet ve incelik senin atıfetindir. Güzellerin gül yüzlerindeki tazelik ve güzellik senin atıfetindir. Sensin bana her an sonsuz hediyeler getiren, lütfunla sevinenlerden eyle beni. Anaların şefkati senin şefkatinin bin bir perdeden geçmiş gölgesidir. Keremini annemin sinesi gibi tatlı eyle bana. Babaların lütuf ve keremi senin lütfunun gölgesinin gölgesidir. İhsanını babamın şefkati gibi yakın eyle bana. Sen ki herkese hiç ummadığı yerden, hiç ummadığı bollukta hediyeler gönderirsin. Ebedi ihya ederek sevindir beni. Lütfunla bağışla, ihsanınla hediyelere bol beni. Ruhumu sana muhatap olmakla yalnızlıktan kurtar. Kalbimi sana aşina olmakla kederden kurtar.
0: Ya Beşir,
1: ya Beşir, ya Beşir.
2: Sen kereminle her derdi ve ıstıraba devalar gönderirsin. Sen rahmetinle her hüzne ve eleme müjdeler gönderirsin. Senin müjdenle silinir bütün endişe ve kaygılar. Senin müjdenle yok olur cümle korku ve umutsuzluklar. Kalbim kırıktır. Teselli ver bana. Boynum büküktür. Müjdeni gönder bana. Hüznüm büyüktür. Gönlümü al. Korkum çoktur. Tut ellerimi.
0: Ya Cemil,
1: ya Cemil, ya Cemil.
2: Güzellerin güzel yüzlerindeki güzelliği sensin takdir eyleyen. Güzelliği taçlandıran tebessümleri sensin tasvir eyleyen. Sensin güzel bakışlıların gözlerine güzellikleri dokunduran. Sensin gülün yaprağına şebnemler indirip gözlere süs eyleyen. Güzellerin hepsi senin güzelliğine ayinedir. Cemalini göster bana. Aşıkların hepsi aslında sana rağbet etmektedir. Vecihini göster bana. Güzelliklerin hepsinde senin tecellilerin okunur. Yakınlığını ver bana. Kusursuz ve paktır. Cemil ve güzeldir senin isimlerin. Esmanı sevdir bana. Güzelliklerin hepsinin aslı senin cemalinin gölgesidir. Gölgelerden geçir beni. Tebessümlerin hepsinin sebebi senin sevindirmen.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli davet ediyorum dinleyicileri. Bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında Lem'alar Risalesi'nden 17. Lem'a kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Bir ömür boyu Risale-i Nur'lar okumayı, anlamayı, anlatmayı nasip eylesin inşallah. Hakikaten biz Risale-i Nur'da okurken şu manayı görüyoruz. Risale-i Nur'lar birer ameliyat-ı cerrahiye yapıyor insanı. Ne kadar yaralıysak, kalbimiz, ruhumuz, aklımız, latifelerimiz, gözümüz, cihazatımız ne kadar yaralıysa, nurları okudukça belli bir zaman sonra o yaralarımızın tedavi olduğunu hissediyoruz. O sebepten biz şöyle diyoruz. Lütfen ama lütfen, hiç olmazsa günlük 5-10 dakika elimize Risale-i Nur'ları alalım ve nasıl ki zihnimizin dinlenmesi için, bedenimizin dinlenmesi için kendimize vakit ayırıyorsak, kalbimizin ve ruhumuzun dinlenmesi için de günlük hiç olmazsa 15 dakika nurlara ayıralım. Zamanla Risale-i Nur'un ne kadar bizi tedavi ettiğini, zamanla kainata bakış açımızın değiştiğini hakikaten göreceksiniz. Küçük bir hatıra anlatır derse başlayalım. Isparta'da Zarif Ahmet abimiz var. Nur hizmetinde kadim bir abidir. Eski abilerden biridir. Zarif Ahmet abinin şöyle bir hatırası vardı. Şimdi programımızı dinleyen, böyle nur derslerine katılan abiler bilirler. Zarif Ahmet abi böyle hep böyle hizmete, Risale-i Nur'a insanları teşvik eden, hep böyle ömrümüzü ve hayatımızı bu hizmet yolunda harcamayı teşvik eden çok muhterem bir abi. Şöyle bir hatırası vardı. Bir programda şöyle dedi. Dedi ki bir gün bir kabızbast hali bastı böyle. Bir gaflet hali bastı. Sonra ne yaptımsa o hal geçmedi. Böyle ruhum sıkıyorlar sanki. Böyle bir sıkıntı hali bastı. İnkıbaz. Sonra diyor elime aldım bir kitabı. Herhangi bir yeri açtım. Kapattım kapıları. Ve haykıra haykıra 45 dakika bir saat okuma yaptım. Bağıra bağıra. Kapattım. Sanki ameliyattan çıkmış bir insan gibi bütün sıkıntılarımın gittiğini gördüm. Dedim ki artık Risale-i Nur'lar birer merhem oldu bana. Biz de o manada kendi alemimizde günlük evet farzlarımıza çok dikkat edeceğiz. Sünnetlerimize dikkat edeceğiz. Tesbihatımızı yapacağız. Aynı zamanda günlük okumamızı ihmal etmeyeceğiz. Bazen dinleyicilerimiz hakikaten bize ulaşıyor. Gerek özelden gerek dışarıda karşılaştığımız zaman şunu diyorlar. Sizin okuduğunuz, ders yaptığınız yeri sonradan ben okudum. Çok farklı manalar anladım. Ben de şunu diyorum. Belki bizim anlatımımızdan çok çok daha güzel şeyler anlamışsın. Çünkü bizim vaktimiz kısıtlı, ilmimiz nakız. Ve bu kısacık vakitte bu manalar açmaya çalışıyoruz. Şener Dilek abimizin çok güzel bir şeyi var. Bir yer anlatırken diyor ki, daha da açmak istiyorum ama açamıyorum. Kalbime çok mana geldi, tam açamıyorum. Çünkü kalbin dili yok ki söylesin. Hani kalbin dili yok. Kalbe geliyor ama açamıyoruz. Yani biz de bazen burada bir manaya çok... Hakikaten böyle alemimizi alıyoruz, Allahu Ekber diyoruz ama açarken belki bazen dusturlar dışına çıkmamak için çok fazla mana veremiyoruz. Onun için okuduğumuz yerleri sonradan okursan çok güzel olur. 17. Lema, 3. nota ve bugün Cihan Biçen Hocam'la beraberiz. Geçen hafta da beraberdik, Allah razı olsun. Dersimize iştirak ettiler. Böyle hissedar olduk, istifade ettik. Bugün de beraberiz Cihan Hocam'la beraber. Buyurun hocam, 3. nota.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü nota. Ey gafil insan, bil ki Galat-ı Hisnevi'nden gayet muvakkat dünyayı la-i mut ve daimi görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun. Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu galat-ı hissin ve mağlatan şu misale benzer ki Bir adam elinde olan aynasını bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynada görünür. Edna bir hareket ve küçük bir tagayyür aynanın başına gelse, o hayali hane ve şehir ve bahçede her cümeş ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynanın sana verdiği mikyas ve mizan iledir. Senin hayatın ve ömrün aynedir. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan, bir dakika senin başına çıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme.
1: Evet, üçüncü notadan gelelim inşallah. Ey gafil.
2: Üçüncü nota, ey gafil insan, bil ki galat-ı his nevinden gayet muvakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun.
1: Evet Cihan Hocam, benim notalarda en sevdiğim şey, nota böyle insanı uyandırıyor yani. Evet, tefekkürlü bir derstir. Fakat bir yerde insanı uyandıran bir derstir. Bakın, üstadımız ilk notadan beri ne diyor? Bakın, kendi nefsime demiştim, ey gafil insan. Evet, burada ne diyor? Ey insanlar. Aşağıda diyor, çok güzel. Nota, her notada sanki üstadımız böyle. Üstadımız hususi olarak, ey insan, senin elinde bulunan nefsin. Ey kafirlerin çocuklarının telaşa düşen. Ey vatan gençleri. Bakın, üstadımız sanki böyle bu notalarda her bir nota bir trafikteki levha gibi uyandırıyor. Uyan, kendine gel. Ey gafil insan. Ey gafil insan, değil mi? İnsan gaflette olabiliyor yani. Yani bu gaflet bazen o kadar kalın oluyor ki yani. İnsan gaflette olduğunu dahi hissetmiyor yani. Evet. Ey gafil insan. Bir iki.
2: Galat-ı his deminden gayet muvakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun.
1: Yani hissiyatlarımızı, herkes kendi hissiyatını bir düşünse, bize deseler ki bundan sonraki hayatında planın ve programın nedir, değil mi? Sanki ebedi dünyada kalacak plan yapıyoruz, değil mi? Yani o kadar planlarımız var ki, biz planlarımızı kağıda döksek, hayallerimizi kağıda döksek, isteklerimizi kağıda döksek, yani bu dünya değil, üç dünyada haberler yetmez bize yani, bak. Yani çünkü bütün Allah bütün hissiyatlarımızı ebed için yaratmış ve bütün latifeleri ebediyet istiyor. Fakat bu gafletten dolayı bu ebediyet hissi bazen dünyaya dönebiliyor yani. Yani artık dünyevi programlarımız, planlarımız o kadar ardı ardına geliyor ki yani. Dünya muvakkat, biz misafirhanedeyiz. Daha önceki derste okuduk, harap olacak bir dünya, yıkılacak bir dünya, değil mi? Üstadımız burada çok güzel dedi yani, bak yani. Senin harabıyla, yani dünyanın harabıyla, senden de fark ediyor. Bak, harap olacak bir dünya, yıkılacak bir dünya, biçare bir dünya, sergerdan bir dünya. Ama biz bu dünyaya hislerimizle öyle bir bağlanıyoruz ki daimut ve daimi görüyorsun. Sanki bu dünyada biz vefat etmeyeceğiz maşa. Beka gibi kalacak. Yani ebedi kalacağız gibi. Ve dünyaya bakış açımız öyle oluyor. Aslında insan dünyaya aşkla bağlamasının bir sebebi de bu yani. Dünya bazen tatlı yüzünü gösteriyor. Arkasından tokadını veriyor ama. Hani dünya abi ben bir böyle bir sevimli yüzünü gösteriyor ve insan artık hayaller, planlar kurmaya başlıyor. Değil mi? Nasıl söyleyeyim? Mesela adam küçük bir iş yeri açıyor. Biraz kazanıyor. Biraz konfor artıyor. Hayatı biraz daha kazançla geçiyor. Bakıyorsunuz daha büyüğünü istiyor. Daha büyüğünü istiyor. Daha büyüğünü istiyor. Bir araç alıyor. Biraz araçta rahatlık görüyor. Fakat bakıyor ki bunun ilerisi var. Bak, önü açık yani. Elde ne yok, ihtiyaçta var. Ve bu istekler sürekli ardı ardını istediği için artık dünyada kendisi layemit görüyor. Planını ona göre yapıyor. Evet. Etrafına ve dünyaya.
2: Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden, fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden, yalnız kıyametin kopacağından dehşet arıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun.
1: Üstadımız diyor, ölüm gelse başkasına verir. Musibet düşünse başkasına verir. Bak kendisine vermiyor, kendi dünyamıza vermiyoruz yani. Hemen herkes kıyametin kopmasını konuşuyor, kıyametin alametlerini konuşuyor. Fakat kimse demiyor ki ya benim kıyametim benim ölümüm yani. Vefat ettikten sonra kıyamet kopsa ne olacak? Ben vefat ettim artık. Evet, amelime göre kıyameti göreceğim ama bak yani dünyaya bağlanmak insanın dünyadaki faniliğini unutturuyor. O sebepten yani hadis-i şerifte geçiyor. Dünya hani dünya lezzetleri deniz suyu gibi. Yani içtikçe içer insan daha sonra ne yapar? Daha sonra sancısını çeker yani. Zehirli bal gibi diyor üstadımız. Zehirli bal gibi yani. Yani dışarıdan çok cazibeder. Yedikçe yiyesin geliyor. Fakat yedikten sonra ağrısı sızısı başlıyor. Bir yerde kırık cam parçası diyor yani. Yani ebedi alem elmas parçası, elmas kıymetinde dünyevi işler diyor, cam parçası yani. Cam parçası, al avucuna cam parçası, istediğin kadar al, avuçladığın an elin parçalanır. İşte dünyayı da biz kalbimize sarıldığımız zaman artık dünya bir yerde kalbimizi parçalıyor yani, değil mi? Ama ne yapıyoruz biz? Dünyaya bağlanınca Allah muhafaza kendi ölümümüzü unutup kıyameti düşünüyoruz.
2: Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu galata hissin ve mağlatan şu misale benzer ki.
1: Evet, senin ve sen ve hususi dünyan. Değil mi? Nice pehlivanlar, nice cengaverler, nice komutanlar öyle bir hastalığa düşer olmuşlar ki kılıcını dahi tutamıyor yani. Bir bardak suyu tutamıyor. Ama bazen biz her an, her an bir saniye sonumuz, bir dakika sonumuz garanti değil yani. Zebal ve fene darbesini kapıya çıkarsın, Allah muhafaza küçük bir kaza geçirsin, ahiret kapısı açılır. Bizim hususi dünyamız her an zebal ve fene darbesine maruz. Evet.
2: Senin bu galat hissin ve mağlatan şu misale benzer ki, bir adam elinde olan aynesini bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynada görünür. Edna bir hareket ve küçük bir tagayyür aynenin başına gelse, o hayali hane ve şehir ve bahçede her cümerç ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez.
1: Evet, elinize büyük bir ayna alın. Hani fen derslerinde anlatırlar. Çukur ayna alın elinize ve büyük bir binaya tutun. Bütün bina aynanın içindedir. Birisi geldi, sizin aynenize darbe vurdu ve aynanız kırıldı. Şimdi aynanız kırıldı. Dolayısıyla ayna kırıldığı için içindeki o büyük saray darmadağın oldu. Ve artık kayboldu. Şimdi ayna kırıldığı için mi saray dağıldı? Değil. Yani bakın çok çok güzel. Şimdi hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam bakasına fayda vermez. Senin aynen kırılmış. Saraya bir şey olmamış, haneye bir şey olmamış. Evet.
2: Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynenin sana verdiği mikyas ve mizan nedir?
1: Aynen küçükse küçük görürsün. Eğer aynen çok büyükse, değil mi? Büyük bir binayı sarayı ve birkaç sarayı gösterdi. Aynenin ölçüsüyle kabiliyeti nispetinde sen sarayı görürsün yani. Evet.
2: Evet, senin hayatın ve ömrün aynedir.
1: Allahu Ekber. Allah Allah. Demek biz, üstadımız diyor, herkesin bu dünyadan ayrı bir hususi dünyası var yani. İşte bütün kainata bakış açımız hususi dünya. Bizim kendi aynamız, üstadımız diyor ya, mesela elemli olan, ağlayan bir insan bütün kainata ağlar görür. Zikir halinde olan bir insan bütün kainatı zikrederek görür. Neşeli olan bir insan bütün kainatı neşeli görür. İşte bizim kendi aynamız eğer nurani ise, bakın hayatın da ömrü aynadır. Bizim ömrümüz, hayatımız nurani ise, ibadetle ise, alemimiz bu ise, bütün kainatı öyle görürüz. Ama bir adamın aynası çirkinse, kirliyse, çamurluysa, kalp ve ruhu kirliyse, yaralıysa, günahlarla doluysa, bu insanın kainata bakışı çok farklı olur. Yanınıza iki kişi geldi, düşünün. Birisi Allah dostu, veli bir zat. Geldi size kainattan öyle örnekler anlattı ki, öyle temsil anlattı ki, siz onun anlattığı temsillerle hayali olarak cennete gittiniz. Ve birisi geldi, başka birisi, küfranı bir zat. Ve size öyle şeyler anlattı ki, öyle şey anlattı ki, siz dünyadan usandınız. Hani olur ya, öyle dostunuz var ki, yanınızda oturduğu zaman size huzur verir, değil mi? Sizi rahatlatır. Çünkü kalbi ve ruh aynası huzurludur. Ama öyle insanlar var ki, yalnız oturduğu zaman daralırsınız, sıkılırsınız, bunalırsınız. Çünkü kalp ve ruhu zulmet içindedir. Demek ki insanlar dışarı aksettikleri sözleri, bakışları, konuşmaları, kainata bakışları, kendi hususi dünyasındaki, kalp ve ruhundaki ve kendi direğindeki aynenin kainata bakışıdır.
2: Senin hayatın ve ömrün aynedir. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakika o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme.
1: Burada çok ince bir mana var. Hani Amin Resul'de geçiyor. La yükellifullahu nefsen illa vus'a. Sırınca Allah hiçbir nefse kaldıramayacağı imtihanı yükletmez. Fakat biz kendi yükümüzü kendimiz yükletiyoruz. Yani kendi dünyamızı, kendi aynemizi o kadar ağır işler yüklüyoruz ki, o kadar ağır yükler yükletiyoruz ki, ve ne yapıyoruz? O yükleri kaldıramayınca diyoruz ki, yükümüz ağır, dünya ağır, işimiz ağır, kalbimiz ağır, ruhumuz ağır, bedenimiz ağır. Biz kendi yükümüzü yükletiyoruz, değil mi? Her insanın kaldırabileceği bir yük vardır. Bu sadece maddi değil, manevi de öyle. O yükün altına fazla girerse, bu sefer ne oluyor? Artık bu dünyada bu yükü kaldıramıyor yani. İnsan bir de kadere fetva vermesi var yani. Yani hani geçiyor, bir insan başına bir musibet gelirse, hani kendi günahlarından tövbe istiğfar etsin. Acaba hangi günahım ya Rabbi bu musibete sebep oldu diye. Bazen yaptığımız hatalar, işlediğimiz günahlar, şeyler kendi yükümüzü ağırlaştırıp imtihanımızı zorlaştırabiliyor. O sebepten o manaya dikkat etmek lazım. Kendi hususi dünyamızı, aynamızı sürekli ne yapmamız lazım? Nurlu tutmamız lazım. Evet, vaktimiz çok az. Dördüncü notadan biraz okuyalım.
2: Dördüncü nota, bil ki ekseriyetle Fatır Hakim'in adetidir. Ehemmiyetli ve kıymetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Yani ekser eşyanın misliyle tazelenmesi, mevsimlerin tebeddülünde, asırların değişmesinde o kıymetdar, ehemmiyetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Yevmi ve senevi ve asri haşirlerin umumunda şu kaide-i adetullah ekseriyetle muttarit görünüyor. İşte bu sabit kaideye binaen deriz. Madem fünunun ittifakıyla ve ulumun şehadetiyle hilkat şeceresinin en mükemmel meyvesi insandır. Ve mahlukat içinde en ehemmiyetli insandır. Ve mevcudat içinde en kıymetdar insandır. Ve insanın bir ferdi sair hayvanatın bir nevi hükmündedir. Elbette kat'i bir hads ile hükmedilir ki haşir ve neşr-i ekberde beşerin her bir ferdi aynı ile cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir.
1: Aynı ile cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir. Üstadımız 7. meselede insanı o kadar güzel anlatıyor ki yani. Değil mi? İnsan diyor şu kainatın bir halifesidir. İnsan şu kainatın en külli meyvesidir. Yani o kadar güzel anlatmış ki yani. Hakikaten bu kadar kıymetdar olan, halife-i zişan olan insan ne yapacak? Elbette Haşr-ı Ekber'de Cenab-ı Hak bu kadar kıymet verdiği bir insanı Ruzi Mahşer'de hesabını soracak değil mi? Elbette hesabını soracak yani. Evet kıymetli dinleyiciler, bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. İnşallah başka bir nur dersinde görüşmek dileğiyle. Her dersin sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz ilde, ilçede, köyde, kasabada neredeyseniz Risale-i Nur dersine katılmak isterseniz radyomuza ulaşarak nur derslerine katılabilirsiniz. Ve yine Risale-i Nur eserine ulaşmak isterseniz yine radyomuza ulaşarak nur eserine ulaşabilirsiniz. Her gün sabah 7.30 ve akşam 17.00'da Nur ikliminde her gün farklı sesler, farklı abiler, farklı hocalar, farklı iman dersler dinleyebilirsiniz. Aracınızda ise 91.0. Eğer radyo çekmeyen bir bölgedeyseniz internet üzerinden davet ürünü yazarak dinleyebilirsiniz. Eğer evinizde, iş yerinizde ise yine yerel kanaldan 91.0'dan takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ve en önemlisi dua ederek bu derslerin devamını inşallah kıyamete kadar devam etmesi için külli bir duaya ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun, selametle kalın, nur ile kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Şirkten sonra en büyük günah insanlarla eğlenip alay etmektir. Vehb İbni Münebbih.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat
1: Rabbim, ilmimi arttır.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

anılmadı. Hiç kimseye ona olduğu kadar hasret duyulmadı. Rüzgar ona götürdüğü kadar hiç kimseye selam götürmedi. O ki peygamberler önderi, o ki ümmetin iki cihan serveri.

Bulmak. Bir an kayboldun gibi yaşadım kıyameti. Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti. Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma. Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma. Çiçeğe durdu kalbim, içtim parmaklarından. Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde. Bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş. Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş. Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine. Kapılıp gidiyorum saçının sellerine. Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar. Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın. Sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın. Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi. Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi. Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım. Sensizlik bir kuyuymuş, onu aşamamışım. Bir yol buldum öteye, geçerek gözlerinden. İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: kollayamadığım, sürekli kolluyorum ardından sokakları, kaşları bu kentin gururu gibi. Güneş ıssız, ay karanlık, hayatım suya mahkum olan bir ebru gibi. Gözlerimi çoğaltıyor her sabah, ücra köşelere bırakıyorum. Sanki gölgelere karışan o kız, ruhumu koyarak bu ilde yalnız, görünmeden, sır vermeden kimseye, gidiyor bilinmez bir harabeye. Bana bıraktığı buruk bir acı, bir de hayallerin solgun ağacı. Her köşede hüsran dolu bir bakış, her umudun civarında bir yokuş. Paslı bir gülücük bile vuruyor kalbimi en ince sonbaharından. Bir de bakıyorum kentin yüzünde yalnızca o kızın altın saçları. Binalarda o kız, yollarda o kız. Ondan uzak olan her şey anlamsız. Sonra yine zindan oluyor dünya. Bu nasıl işkence, bu nasıl rüya? O mu yok? Bilmem ki ben mi hastayım? Gece gündüz perişanım, yastayım. Tırmanamıyorum cefa dağını. Ölüm artık çeksin çünkü.
1: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım.

ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum ve diyorum: El Eman, El Eman, Ya Rahman, Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Şirkten sonra en büyük günah insanlarla eğlenip alay etmektir. Vehb İbni Münebbih.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Bir şu halime bak, nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak, önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı, 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada, yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin, akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram, bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim, leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü, nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir, sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek, çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hicretin 8. yılı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 8 yıl sonra Mekke'ye 12 bin kişilik ordusuyla giriyordu. Vakit güneşin doğmakta olduğu vakitti. Mülükler komutanlarını takip ederek Mekke'ye giriyorlardı. Züveyr bin Avvam Hazretleri Taif yolundan, Hazreti Sa'd bin Ubade Cidde yolundan, Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah Hint dağlarının çevresini dolaşarak Katade geçidinden ilerleyerek şehre giriyordu. Resul-i Ekrem Efendimizin bölüğüyle bütünleşiyorlardı. Hazreti Halid'in dışında hiçbir bölüğe saldırı olmamıştı. Hazreti Halid geliş yolunda saldırıya uğruyor, kısa bir çarpışma yaşanıyor, sonra yollarına devam ediyorlardı. Peygamber Efendimiz zırhını giyinmiş, müferrini takınmış, kılıcını kuşanmış bir halde Kusva adlı devesinin sırtındaydı. Terkisinde Usame bin Zeyd vardı. Çevresinde ise muhacir ve ensar topluluğu ilerliyordu. Hemen yanı başında Hazreti Ebubekir Efendimiz ve Hazreti Useyd bin Hudeyr vardı. Artık Mekke'ye giriyordu. Mekke'nin kenar mahallelerindeki evlerinden şehre giriş yapıyordu. Rahman-ı Rahim Mekke'nin fethini ihsan ediyordu. Kuluna her dem yardım ediyordu. Şimdi ise Mekke'yi lütfediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hamd iklimine, şükür iklimine giriyordu. Başını secde konumuna getiriyor, mübarek sakalı devesinin yelesine dokunuyordu. Madalyonun öbür yüzü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dev bir ordunun önünde zaferle taşlanmış bir komutandı. Zafer türküleriyle, zafer marşlarıyla girebilirdi. Büyük bir zafer elde etmenin haklı gururuyla Mekke'ye girebilirdi. Ama böyle bir tavır varoluş sırrından habersiz insanlara özgü olurdu. Rahman-ı Rahim'e müstani bir halin içinde olanların hali olurdu. Bütün yapıp ettiklerini kendi kabiliyetleriyle, kendi gayretleriyle, kendi gücüyle yaptığını sananların hali olurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam varlıklar alemine risalet perspektifinden bakardı. Her şeyi Rahman-ı Rahim ile ilintili olarak değerlendirirdi. Yediren oydu, içiren oydu, yürüten oydu, uyutan oydu, kaldıran oydu. İnsanın bütün varlığını bir saat misali işleten, çalıştıran oydu. Bütün bunlara kulun gücü nasıl yetsindi? En basit hareketten en ileri harekete kadar her şey ondan olduğu halde böylesi büyük bir fetih haliyle Rahman-ı Rahim'dendi.

kuyusuna varıyor, amcası Hazreti Abbas'ın verdiği zemzem suyunu içiyor, abdestini tazeliyordu. Kabe'den Safa tepesine gidiyor. Tepede Allah-u Teala'ya hamd ve dualar, niyazlarda bulunuyordu. Hamd ve duadan sonra Hazreti Halid'i çağırıyordu. Çatışmanın niçin çıktığını soruyor, Hazreti Halid Efendimiz ise olayı anlatıyordu. Peygamber Efendimiz bir kez daha bütün toplumun duymasını isteyerek, her kim evine sığınırsa o emniyettedir. Yaralılar öldürülmeyecek, esir alınanlar öldürülmeyecek, kaçanlar takip edilmeyecek buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa tepesinde Hazreti Halid'le konuşurken, Medineli yeni iman iklimine girmiş olan müminler, adamımız kavmini buldu, artık burada kalır, bizimle Medine'ye dönmez diyorlardı. Diğer bazıları da benzer sözler söylüyorlardı. Bu sözlerin büyük bir bölümünü Resul-i Ekrem Efendimiz duymuştu. Onlara, benim bir ismim yok mu? Benim için Allah'ın kulu ve Resulü diyemez misiniz? Bilin ki benim hayatım sizin hayatınızdır. Ölümüm de sizin ölümünüzdür. Ben söylediklerinizden Allah'a sığınırım buyurdu. O sözlerin sahipleri başlarını yere eğdiler. Derin bir utancın içerisine girdiler. Daha sonra da aflarını dilediler, bağışlanma talep ettiler. İnsan sevgiliyi kaybedeceğini hissedince tabiiliği bozuluyordu. Doğallığını kaybetmeye başlıyordu. Bu durum kelimelere de yansıyordu, konuşmalara da yansıyordu. Güzeli kaybetme hali ola ki kahretme hallerine dönüşebiliyordu. Kalbin savrulmalara düçar olmasıydı. Kalbi selimin, akli selimin işleyişinde trendin düşüşü başlıyordu. Kolay değildi. Tasavvurlarda bile sevgiliden uzak kalışı tasarlamak insanı çok zorluyordu. İnsanı zora sokuyordu, zora düşürüyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

sevemezdik birbirimizi. Samimi olamazdık. Sen selam alıp vermeyi öğretmeseydin, ısınmazdı kalplerimiz samimiyetle kardeşlerimize. Sen sevmeseydin Hatice'yi, Ayşe'yi, sevemezdik yarimizi. Sevmeseydin Ebu Bekri, dostluk nedir bilemezdik. Sen Fatıma'nın başını okşamasan, nasıl severdik kız çocuklarımızı, nereden bilirdik çocuk kokusunu. Sen merhamet etmeseydin ağladığını gördüğün bir çocuğa, ölmüş kuşu için taziyeye gitmeseydin, nereden bilecektik samimiyetin yalnız insana değil, tüm kainata karşı gösterilebileceğini. Mübarek sırtındayken Hasan ve Hüseyin, secdelere gitmeseydin, yalnız varırdık secdelere. Bilmezdik evlatlarımızla birlikte dua etmeyi, namaza durmayı, çocuk olmayı. Nereden bilecektik aynı anda gözünün nuru namaza da, evlada da samimi olabileceğini. Sen samimiyetle sevdin efendim.

0: Ya Kaid.
1: Sensin kuralları koyan. Kainatın kanunları senin dilediğin gibidir. Senin izninle sebepler sonuçlara eşlik eder. Sen izin vermezsen hiçbir sebep sonuç vermez. Senin lütfunla kalbim her an kasılıp gevşer. Sen lütfetmezsen boğazımdan lokma geçmez. Sen ki gözlerime görmeyi bahşettin, cemalini de görmeyi yaz bana. Sen ki kalbime sevmeyi lütfettin, sevdiklerinden olmayı da yaz bana.
0: Ya Nahi.
1: Yasaklarından kaçındım, haramlardan uzak eyle beni. Emirlerine sarıldım, tuzaklardan uzak eyle beni. Uzak tuttuğundan uzaklaştım, uzaklardan uzak eyle beni.
0: Ya Nazir.
1: Sen ki her şeyin her halini her an görürsün. Hiçbir zerre gizlenemezsin. Tanık ol hayırlarıma. Kutlu nazarında yer ver bana. Tanık ol bakışlarıma. Kutlu nazarında değer ver bana.
0: Ya Nedir.
1: Sen ki celalinle isyan edenleri uslandırırsın. Celalin de güzeldir anlayana. Senden çekindir nefsimi. Kalbime haşyetini ver. Nefsimin eline bırakma beni. Kahrını sakla, lütfunu ver.
0: Ya Seyyid.
1: Sen ki alemlerin sahibi ve hakimisin. Hücrelerime sen hükmedersin. Senin mülkündür ruhum ve bedenim. Senin hesabına yaşat beni. Senin hükmündür hayatım ve ölümüm. Senin adına yaşat beni.
0: Ya Sultan.
1: Saltanat senindir. İzzet sarayının avlusuna arş ve semavat bir kubbedir sadece. Öyle sultansın ki kimse işlerine karışamaz. Kullarınla arana giren olamaz. Dileyen doğrudan sana başvurabilir. Öyle sultansın ki dileğin değilse kimsenin kimseye faydası olma. İznin yoksa bir şey bir şeye dokunamaz. Dileyen doğrudan huzuruna varabilir. Ruhum rahmetine aç. İzin ver. Her arzumda yanına varayım.
0: Ya Şedid.
1: İsyankarlara pek şiddetlidir azabın. İntikamın kesindir senin. Hak edenlere gazabın şedittir. Adaletin keskindir senin. Sen ki fıtratıma isyanın cezasını koydun. Kalbime hatalarımın acısını dokundur. Sen ki kalbime günahın sancısını koydun. Kalbime günahın pişmanlığını dokundur.
0: Ya Vitr.
1: Sen ki biricik mabudumsun. Kuluna kul olamam. Sen ki eşsiz ve misilsizsin. Dengini bulamam. Sen ki ehad ve sametsin. Başkasını aramam.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Şirkten sonra en büyük günah insanlarla eğlenip alay etmektir. Vehb İbni Münebbih.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Neden? Birbirinize tazim edin. Beraber olun da gidin. Hep bir kardeşi diyadın. Yönünü dönderdin neden? Hepiniz bir vücut olsun. Beraber suyunuz gelsin. Kalp havuzunuz dolsun. Bendini ayırdın neden? Düşenlerini tutmalı, kalgınlarını katmalı, içinden kini atmalı, yaramaz ahlakın neden? Sohbetsiz zaman geçirme, fırsat kuşunu uçurma, aldığın dersi kaçırma, kıymetini bilme neden? Dışın başka, için başka. Sohbete gelmesen keşke. Tatlı sandık, tadın fişke. Dururken acırsın neden? Beraber yemek yemeli. Fikrin bir araya komalı. Kurban olayım demeli. Arada husumet neden? Hasta olanlara bakın, zinciri halkaya takın, aradan varlığı yakın, burnunu kaldırdın neden? Kokar sudan olduğunu, rahimde çok kaldığını, sekeratta solduğunu, bunları fikretmen neden? Engine ak sular gibi, sahilleyin diler gibi, neşatlı ol güler gibi, çehreni azdırdın neden? Arkadaş, kusurun tanı, varlığın mahveden seni, her şeyden bulun sen deni. Yükseklik yaparsın neden? Haram olmasın hem yemek, boşa gider sonra emek. Derviş bil eşik demek, bassalar razı olmazsın neden? Karıncalar gibi yürün, kendini arşullah'ta görün. Böyle mi emretti pirin? Kendi fikrine gidersin neden? Engin bulunmalı başın, yerde sürünsün döşün. Nefer oldun, rütben taşın. Silleden korkmazsın neden? Tevazu her şeyden âli, işte bu insanlık yolu. Kalemdar yapmıyor beli, turap gibi olman neden?

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Kerim Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Kerim, keremi, yardımı ve ikramı sonsuz olan, hiçbir karşılık beklemeden veren, ihsan eden, cömertlikte tek olan, her türlü iyiliğin ve faziletin sahibi olan demektir. Neml Suresi. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbim müstağnidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kerimdir, çok kerem sahibidir. El-Kerim'dir o, yardımı, ikramı, cömertliği sonsuz olandır. Kullarını yaratıp onlara sonsuz nimetlerle ikramda bulunandır. Malikel mülktür, El-Kerim'dir o. Mülkünde ağırlayan, ruhundan ruh üfleyen, can veren, mülkünden mülk vererek insanların dünya hayatlarını ahiretlerine en büyük vasıta kılandır o. Öyle bir hükümdardır ki rahmetiyle kuluna bu dünyayı nasıl geçirmesi gerektiğini de gösterendir o. Değerli kardeşlerim, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de muhteşem hayat şifrelerine kulak verelim. Yüreğimizle dinleyelim. El-Kerim olan dostumuz Rabbimiz Celle Celaluhu bize neler söylüyor. O zaman daha iyi tanıyacağız Rabbimizi. O zaman gerçekten ibadet edeceğiz o tek olan Allah'a Celle Celaluhu. O zaman daha bir aşkla koşacağız seccadelere ve secdelere. O zaman çok mu geç kaldık Allah'ım seni tanımakta diye yanacağız. Aziz kardeşlerim, yaşıyorsak hiçbir şey için geç değil. Henüz şehadet alemindeyiz. Yani görünen alemde ve gördüğümüz alemdeyiz. Ecelimiz gelmedi henüz. Vakit var daha. Bilmediklerimizi öğrenebilir, bunları hayatımıza geçirebilir, onun rızasına ulaşabiliriz. Sahabe-i kiram efendilerimizin boyutlarında örnekler var bizim için. Kelime-i şehadet getirdikten bir süre sonra, bir vakit namaz bile kılamadan cihat meydanında şehit olup, Gül Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şehadetiyle cennete göçenler var. Bizler ise hayat mücadelesinin, nefis savaşının mücahitleri, yani nefis savaşının savaşçılarıyız. Öğrenmeye çalışıyoruz. Çok zor ulaştık bugünlere ama öğreniyoruz. Bu yolda öğreniciyiz ya. Dinleyelim bakalım yüce Rabbimiz ne buyuruyor. Tevbe Suresi. Allah
müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır. Allah yolunda çarpışacaklar da öldürülecekler ve öldüreceklerdir. Kur'an-ı Azimüşşan'ı, şanı yüce olan Kur'an'ı hep yüzünden okuduk. Manasını anlayınca ise adeta bir sevda kaplıyor yüce kitabımıza karşı yüreğimiz. İşte Tevbe suresinin bu müjdesi yüreği yangınlara sürükleyen ayetlerden biridir. Keremi, cömertliği, verişin namutenahiliğini hissedersiniz bu ayette. Sınırsız veren, kerim olan El-Kerim'dir o. Bizi yaratan, ruh üfleyen, bedenimize en güzel şekil verip Ahsen-i Takvim suretinde yaratan o. İsra suresi. Andolsun ki biz insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Karada ve denizde taşıtlara yükledik ve temiz yiyeceklerden onları rızıklandırdık. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Aziz kardeşlerim, mülkünden mülk veren, bizi varlık sahibi yapan o ve yarattığı halifem dediği kuluna sevgiyle bakan ve o kulunu bu dünyayı nasıl yaşaması gerektiği hakkında şifre veren peygamberleri ve mukaddes kitaplarıyla destekleyen o. Adeta Rabbimiz bizlere, haydi ey güzel kulum, can emanetini, beden emanetini, mal emanetini, hepsini ben verdim sana. Onların hepsi emanettir sana. Şimdi o emanetlerin hepsini bana sat. Sat ki senin için muhafaza edeyim. Dünya hayatının bitiminde, ebedi hayatında sana daha çok lazım olacak olan o ebedi hayatında sana iade edeyim. Hem sen bu ticaretle hep karlı çıkacaksın. Çünkü sana emanet olarak verdiğim her şeyi bu dünyada da zaten kullanacaksın. Emanetlerini bana satmazsan, benim emir dairemde hareket etmezsen, zaten kimsenin elinde kalmıyor ki bunlar. Adı üstünde emanet hepsi. Ölüm gelince hiç kimse canımı vermem, malımı vermem, bunlar benim diyemiyor. Sessiz sedasız malını arkada bırakıp canını meleklerime teslim edip bana dönüyor. O halde gel, bana sat emanetlerini ve bu karlı alışverişle geçir ömrünü. Ve Rabbimiz ömür sermayemizi cennet karşılığında satın almak istiyor, bize müşteri oluyor. Halbuki El-Kerim olan, bu ömrü veren de O'dur. Bu alışverişteki sözleşmenin adı misak ya da imandır. Kârımız ise şunlar olacak. Fani, yani geçici olan ölümsüzlük, yani ebediyet kazanır.
Allah yolunda sarf edilen ömrün her dakikası gelip giderken, tohum misali zeval bulup, zahiren kaybolup ölürken, ahiret aleminde açan bin bir çiçek olur. Bu fani ömrün fiyatı olarak cennet verilecek bu alışverişte. Çünkü o El-Kerim'dir, o Rab'tır, yücedir, şanına yakışanı verir, şanınca verir. Fani bir ömre karşılık cenneti baha biçer. Çünkü öylesine Rahman ve Rahim'dir ki o, dostlarım, kullarını öylesine sever ki o, cenneti vermek için baha değil vesile arar. El-Kerim'dir o, hazinesinden vermek için kulunu bekleyendir o. Madden ve manen vermek için bekleyendir o. Nebiler Nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne güzel buyurmuş. Rabbimiz Tebareke ve Teala her gece, gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına rahmetiyle iner de, bana kim dua eder ki onun duasına icabet edeyim? Benden kim isteyecek ki ona dilediğini vereyim? Benden kim mağfiret diler ki onu mağfiret edeyim der. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bizlerle alışveriş yapmak istemektedir. Bu alışverişteki kâr, her aza ve organın kıymetinin birden bine yükselmesidir. Emanetçi olduğumuzu idrak ederek daha yolun başında tamam

birden bine çıkarmış oluruz. Zira o sultanın nezdindeki değerlendirmenin bize fısıldanan en küçük oranı budur. Bire bin verilmesi. Yüce Rabbimizin lütfumla karşılayacağım dediklerinin oranını bilmiyoruz bile. Mesela akıl nimeti. Bu nimeti Cenab-ı Hak yolunda tasarruf etmeyip, harcamayıp, nefsin hesabına kullanırsak, bize korkunç acılar çektirir. Hatalarda, günahlarda istimal ederiz. Halbuki sahibine satarsak o aklı, şu kainattaki sonsuz rahmet hazinelerini açan tılsımlı bir anahtara dönüşür ve bizim ruh dünyamızın huzurla dolmasına sebep olan bir nimet olur. Bu alışverişin, yani nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak, onun emir ve yasak dairesinde yaşamak alışverişinin en karlı tarafı da hayatının ibadete dönüşmesidir. Uykum bile ibadet olur. Helal rızık arayışımız bile ibadet olur. Emanetlerini verdiğin sultanlar sultanı, alemlerin sahibi olan Allah Celle Celaluhu büyük bir kerem sahibidir. Onun nezdinde gülümsemek sadaka olur. Bir güzel söz söylersin, sadaka olur. Selam verirsin, sadaka olur. 3 defa İhlas suresini okursun, bir hatim sevabı alırsın. Kâbe'de 1 rekat namaz kılarsın, 100.000 rekat namaz sevabına nail olursun. Ravza'da 1 rekat namaz kılarsın, namazın 1000'e katlanır. Kadir gecesini ihya edersin, yaşayabileceğin 1000 aydan hayırlı olur o gecen. Çünkü o El-Kerim'dir, bol bol ikram edendir. Bir karz-ı hasende bulunursun, bir fakire, düşküne, darda kalmışa borç verirsin. Adeta Rabbine borç vermiş olursun. Karşılığını onun fazlından alırsın. Daha bizim bilmediğimiz nice ikramları özel kulları için saklar o sultanlar sultanı. El-Kerim'dir o. Secde suresi. Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman eder ki, onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler de büyüklük taslamazlar. Onların yanları yataklardan uzaklaşır, korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayıra sarf ederler. Şimdi hiç kimse kendileri için yaptıklarına karşılık gözler aydınlığı olacak şeylerden neler gizlenmiş olduğunu bilemez. Ey kerem sahibi, cömert ve sonsuz rahmet sahibi olan Rabbimiz, bizleri El-Kerim isminin tecellileriyle veren ellerden eyle. Mal emanetini senin yolunda harcayanlardan, kim bir iyilik getirirse ona ondan daha üstün karşılık vardır ayetinin gölgesinde yaşayanlardan eyle. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ifade buyurduğu gibi, her sabah gökten iki melek iner. Birisi, Allah'ım infak edene karşı

karşılığını ver, Allah için verene karşılığını ver. Diğeri, Allah'ım cimrilik edene de telef ver diye dua eder. Allah'ım bizi Habibinin yolunda yürüyenlerden eyle. Allah'ım sen bizi her kuluna gülümseyebilenlerden, hep güzel söz söyleyebilenlerden, insanları sen yarattın diye sevenlerden, malını, canını, bütün varlığını senin yolunda seve seve infak eden cömertlerden eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, bir hadis bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttekul melâ'ine's-selâse. Şu üç lanet edici şeyden sakının, korunun ve bu konuda dikkatli davranın. El-birâze fil-mevâride. Böyle su başlarındaki olan yerlerde veya ana caddelerde veya halka açık yerlerde veya alanlarda. Ve kari'ati tariqi ve yol başlarında, yol kenarlarında ve zilli ve gölgeliklerde. Bu tür yerlerde lanet edilecek durumları yapmayın. Yani oralara hem abdest bozmayın, büyük veya küçük, hem de oralara pislik atmayın. Devam eden hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. İttekul melâ'ine's-selâse. Üç lanet ediciden sakının. Ey yakude ahadukum. Sizden birisi oturmasın. Fî zillin. Bir gölgeye ki yüstezellü fîhî. Orada insanlar gölgeleniyorlar. Ev fi tariqin veya bir yol başı ki yol. Ev fi naqimain veya su başı veya suyun etrafına. Bu tür yerlere büyük abdestini veya küçük abdestini bozmasın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Çünkü bu gibi yerler gerek su başları, bu bir çeşmenin başı olabilir, bir kuyunun başı olabilir veya insanların gidip dinlendikleri göl kenarları olabilir, kıyılar olabilir veya daha farklı yerler olabilir. İnsanlar ne yapacaklar? Bu konuda dikkat edecekler. Buralara gidip, bu kenarlara gidip küçük abdestlerini, büyük abdestlerini veya insanlara nefret uyandıracak bir şekilde balgamlarını atmayacaklar. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine ne buyuruyor? Diyor ki işte böyle açık alanlar vardır. Hani mübareze diyoruz ya, eskiden savaşlarda mübareze olurmuş. Yani her iki taraftan insanlar çıkar, böyle karşı karşıya gelir, savaşırlarmış. Veya biri önce çıkar, karşısındakine meydan okur, or taraftan da biri çıkar, teke tek savaşırlarmış savaştan önce. Bu adetmiş. Hatta bilirsiniz gerek Bedir Savaşı olsun, gerek Uhud Savaşı olsun, bir kısım savaşlarda veya Hendek Savaşı'nda böyle karşı karşıya gelenip savaşılmıştır. İşte buna mübareze, yani ortaya çıkma, bir alana çıkma, beyan olma gibi manalara gelir. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Geniş alanlara veya bu tür yerlere ne yapmayın? Tuvaletlerinizi bozmayın. Veya tuvalet yapma ihtiyacı olduğu zaman bu tür yerlere gitmeyin. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine diyor ki su başlarına, mevarit böyle, su başı, suyun ana kaynağı, su yolu, bu tür yerlere de gidip kenarına, zaten içine asla yapmamak gerek. Bununla birlikte kenarına da küçük abdestinizi veya büyük abdestinizi bozmayın. Veya nedir? Gariya denilen cadde başları, yol kenarları, buralara da diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmayın, abdestlerinizi bozmayın diye buyuruyor. Yüce dinimiz her alanda, her konuda hükümler koymuş ve özellikle de temizliğe dikkat etmiş. Biliyorsunuz bir kimse abdest bozduğu zaman ne yapsın diyor Peygamberimiz? Taharetlensin. En güzeli suyla. Su bulamazsa şartlarına göre ne yapacak? Taşla. Ondan sonra abdest alıyoruz değil mi? Abdest nedir? Biz temizliktir. İşte İslam hem beden temizliğine hem elbise temizliğine önem vermiş. Çünkü siz pis bir elbiseyle, kirli bir elbiseyle, necaset bulaşmış bir elbiseyle namaz kılamazsınız. Hem beden temizliğine, hem elbise temizliğine, hem etrafın temizliğine önem vermiş ve buraların temiz olmasını kastetmiş. Tabi kalp temizliği her işin başı. Fakat bu gibi yerlere, umuma açık olan yerlere halkın gidip gölgelendiği, su ihtiyacını karşıladığı, dinlendiği mahallere gidip pis etmek nedir? Kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girdiği için bu hadisi şeriften alimlerimiz demişler ki, demek ki bazı zaman lanet de edilebilir. Halbuki dinimiz, peygamberimiz kişiyi lanete alıştırmamış, elinden geldiği kadar lanetten sakındırmış. Lanet ne demek? La'in diyoruz ya, mel'un veya la'in, lanet eden, lanetlenmiş. Allah'ın rahmetinden kovulmuş demek, bereketten kovulmuş, hıfz ve emandan kovulmuş demektir. İşte bu gibi yerlere siz geldiniz, dinleneceksiniz, gölgeliğe geldiniz. Bir ağaç gölgeliği olabilir veya daha başka gölgelik olur. Bakıyorsunuz adamlar oraya büyük abdest bozmuşlar veya küçük abdest bozmuşlar veya pislik bırakmışlar, çöplerini atmışlar, pis bir halde. Ne olur? Rahatsız olursunuz ve hatta hasta olma imkanı, ihtimali bile olabilir. Veya su başına gitmişsiniz, bir çeşmeye pis bırakılmış veya umuma açık tuvaletler var, oralara gidiliyor. Bakıyorsunuz pislik içerisinde, temiz bırakılmamış. İşte bunlar nedir? Kul hakkına girmedir. Çünkü hem sağlık açısından zararlı, hem de o kişinin, herkes her şeyi kaldıramaz, midesi açısından hastalanabilir, nefret uyandırabilir ve o anda da öfkeyle, gadapla size karşı sözler söyleyebilir. Ne yapabilir? Küfür edebilir, hakaret edebilir, bedduada bulunabilir. İşte bu nedenle kişiler sizlere bu gibi yerlerde beddua edebilirler, size lanet okuyabilirler, size sövebilirler, size hakaret edebilirler, sizi tahkir edebilirler. O yüzden böyle bir duruma düşmemek için dikkat edin, sakının diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi burada böyle yapmayından ziyade ikinci bir şıkla diyor ki Peygamberimiz, lanet olunacak, lanet edilecek işlerden sakının. Hangi işler? İşte gölgelik yere, su başına, yol kenarına, yol başına pislik yapmayın. Necaset yapmayın. Kötü kötü çöpler atmayın diye Peygamber buyurmak suretiyle, yaparsanız lanete uğrarsınız, lanet edilirsiniz diye buyurmak suretiyle çok ciddi bir şekilde kişiler uyarıyor. Yani lanete uğrama tehlikelidir. Ha yapmayın dese belki insanda farklı bir düşünce oluşabilir, ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiler lanete uğrar, lanet edici bir durum söz konusu ortaya çıkar diye ciddi bir şekilde uyarıyor. Değerli dinleyicilerimiz, biz bu noktada bir Müslüman olarak çok hassas olacağız ve temizlik imandandır, temizlik imanın yarısıdır diye buyuran Peygamberin ümmeti olarak temizliğe dikkat edeceğiz. Tuvalete gidildi. Bu evde olabilir, umuma açık bir tuvalet olabilir. Hani derler ya, nasıl bulmak istiyorsan o şekilde bırak. Orada kişi hiç pislik bırakmadan çıkacak. Veya siz de gittiniz, bir yerde dinlendiniz, bir göl kenarına gittiniz veya insanların gidip geldiği yerlerden yol kenarındasınız, insan halidir. Bir sıkışma söz konusu olabilir, ama hiçbir zaman için insanlara zarar verecek şekilde insanların gelip geçeceği yerlere bu tür şeyleri yapmak asla doğru değildir ve bir Müslümana da yakışmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Seferlerinde bile böyle insanların tamamen görünecek bir şekilde kayboluyor ve insanlar onu göremiyor ve insanların geçeceği yollara kesinlikle yapılmasın diye buyuruyor. Bu bize bir yol gösteriyor. İşte bizler de bunlara dikkat edeceğiz ve bu tür yerlere pislik atma, pislik yapma, necaset yapma, tuvalet yapma hepsinden uzak durulacak. Hatta efendim yedik içtik değil mi? Ne yapacağız? Yediğimiz içtiğimiz çöpleri de toplayacağız. Böyle bir paket yapacağız, götüreceğiz. En yakın çöp neresi oraya koyacağız. Ve zaten şu anda umuma ait birçok tuvaletler yapılmış, temizlenme yerleri yapılmış. Oralara ne yapacağız? Girildiği zaman da temiz bırakacağız, temiz tutacağız. Bu hassasiyeti elimizden geldiği kadar göstermeye çalışacağız ki bu kamil olan, yüce olan dine biz de bir kemal derecesiyle ulaşmış olalım. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda çok dikkatli bir şekilde bizleri uyarmak suretiyle Allah korusun diyor, lanete uğrarsınız, insanlar size söver, sayar, hakaret eder ve size bedduada bulunurlar ve o anda da zaten zulmü uğramış bir adam, kötülükle, pislikle karşılaşmış bir adam, Allah korusun onun bedduası da size tutabilir. Küçük görmeyelim, küçük görülecek birçok şey insanın başına büyük büyük belalar açabilir. İşte Peygamberimiz bu noktada bizleri uyarıyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle bir uyarıda bulunuyor. اِتَّقُنْ نَارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Ateşten kendinizi koruyun. Yani cehennemden kendinizi koruyun. Ne suretiyle? Yarım hurma vermek suretiyle. Olsa bile. Yani demek ki sadaka insana bir kurtuluş yolu gösteriyor. Ateşten koruma yolu gösteriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Diyor kıyamet gününde insan ne olacak? Yaklaşacak. Ve Rabbisinin huzurunda duracak. Ve sizden birisi arada tercüman olmadan Rabbisiyle konuşacak. Bir sağa bakacak, bir şey göremeyecek, sadece getirdiği ameli. Bir sola bakacak, yine bir şey göremeyecek, sadece kendi kötülükleri önden de bırakmışsa o. Ve önüne bakacak ki ateş var. Önünde de ateş var. Biliyorsunuz o ateş öyle bir ateş ki ta uzaktan onun alevi bile insanın yüzünü perişan edecek bir durumda. Yüzünü yakacak, kavuracak bir durumda ve bunu görecek. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize olacak olan durumu anlatmak suretiyle diyor işte böyle bir ana geleceksiniz, böyle bir durumla karşılaşacaksınız. Burada sizi ne kurtaracak? Çünkü bir kurtuluş lazım, bir fidye lazım. O ateşten bizi kurtaracak bir şey lazım. İşte Peygamberimiz de ne diyor? İşte sizi orada kurtaracak şey nedir? Burada kendinizi koruyun. Bu koruyacak olan şey nedir? Sadakadır. Demek ki sadakanın çok büyük faydaları var. Ve sadaka vermek insanı ateşten koruyan bir kalkandır. Oruç da insanı ateşten koruyan bir kalkandır. Sadaka da insanı ateşten koruyan bir kalkandır. Ve Peygamberimiz de diyor ki yarım hurma dahi olsa ne yapın? Kendinizi ateşten koruyun. Peki adam fakir, sahabe diyor Allah'ın Resulü bizim öyle bir durumumuz yok. Yani kendimiz bulacak seviyede değiliz. Yani kendimiz bile yiyemiyoruz diye sordukları zaman Peygamberimiz şöyle diyor: اِتَّقُنْ نَارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Ha, bir yarım hurma dahi olsa kendinizi koruyun. فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا Eğer bulamadınız, bunu dahi bulamadınız, şu anda böyle bir durumda olan insanlar yok denilecek kadar azdır. Çünkü bazı bölgeler var, İslam beldeleri var, Afrika olsun bazı yerler var. Gerçekten insanlar açlıktan kırılıyor, gidiyor. Yani ne yapmamız lazım? Bu insanlarla dayanışmamız lazım. Çünkü Allah-u Teala bizi ümmet birliğiyle toplamış, kardeş kılmış bizi. Coğrafyayla, derilerimizin rengiyle, gözlerimizin rengiyle, kavimlerimizin rengiyle değil. Bizi böyle bir ümmet kılmış. Ümmet ne demek? İnanç birliği demek. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyen ve iman eden bütün müminleri kardeş ilan etmiş, onları bir kabul etmiş, bir bütün halinde değerlendirmiş ve müminlerde öyle olması gerekiyor. İşte o tür yerlerde insanlarımız var. Böyle açlıktan karınları içine geçmiş, su bulamayan, kuyular açamayan insanlarımız var birçok yerde. Kendi memleketimizde de var, birçok yerde de var. Ha, ne yapacak mümin? Onlarla sadakalaşacak, onlarla yardımlaşacak, onlara sadakalarını verecek. Ha, hurmayı bile bulamadı. Farz edelim öyle. Öyle yerde insanlar da var. O zaman ne diyor? Bir kelimetin tayyibetin, güzel bir söz söylemek bile onun yerine geçer. Tatlı bir söz, insanı hoşnut edecek bir söz. Tayyip diyoruz değil mi? Tayyip, tayyip bunlar nedir? Güzel, iyi, hoş bir söz bile yerine geçer. Ne yaparsınız? İnsana tatlı bir söz söylersiniz. Söz çok önemlidir. Hani bunalımda bir insan, zorluk içerisinde, sıkıntı içerisinde ona güzel bir söz söylemeniz bile ne yapar? Onun kalbini yatıştırır. Ona iyi şeyler söylersiniz, onun kalbini yatıştırır. Ona hoş şeyler söylersiniz, onun kalbi yatışır. Bunlar bile nedir? Sadakadır ve sadaka yerine geçer. Yani bizi hem maddi olarak yardım yapmaya Peygamberimiz teşvik ediyor. O yardımı yapamazsa bile bir kimse güzel bir söz söylemeyi de yapamayacak kadar aciz değil. Tatlı bir söz söylemeyecek kadar da aciz değil. Onları da söylemek suretiyle ne yapar? Karşısındaki insanın gönlünü almış olur ki yüce dinimiz böyle hassas bir din, güzel bir din ve bu dini güzel bir şekilde bize yaşamayı emrediyor, dayanışmayı emrediyor ve hele mübarek aylar da geliyor. Bu mübarek aylarda, bilhassa Ramazan ayları içerisinde kişiler ne yapacak? Sadakalarını, tasadduklarını fazlalaştıracak. Çünkü sevap daha çok fazla ve insanlar bu aylarda verdikleri zaman daha da çok sevap kazanırlar. İşte Peygamberimiz bizlere bu şekilde dayanışmayı ve kendimizi kurtarmayı gösteriyor. Yani hem dayanışacağız, başka birinin ihtiyacı karşılanacak, hem de kendimizi korumuş olacağız. Ve o gün bir şey yok, kurtaracak bir şey yok. Peygamberimizin haber verdiği gibi kurtaracak olan şey nedir? Bizim Allah için verdiğimiz az bile olsa bir sadakadır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. اِتَّقُنْ نَارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Ha diyor, bir yarım hurma bile olsa sadaka vermek suretiyle kendinizi ateşten koruyun. فَاِنَّهَا تُقِيمُ الْمُعْوَجَّ O ne yapar? Böyle eğri olanı, zor durumda olan bir insanı doğrultur. Yani açlıktan bükülmüş deriz ya, ne yapar? Yemeği yediği zaman bir insan dirilir. Hani açlıktan karnımız içine çöktüğü zaman ne yapar? Vücut böyle eğilir, bükülür değil mi? Ha, yemeğe verdiğiniz zaman ne olur? O insan birazcık kendini toparlar. Böyle güç kuvvet bulur, dik durur. Ve taqa'u minel ca'i ve aç olan insan da ne yapar? Doymuş olur. Ve bu şekilde de sizler kendinizi de ateşten korumuş olursunuz. Allah-u Teala hepimizi ateşten korunmuş olan kullarından eylesin. Sadaka vermeye devam etmeyi bizlere nasip eylesin. Sadakanın çok faydaları var. Tabi yeri geldiği zaman her hadis-i şerifte ayrı bir faydasını anlatacağız. Ama buradaki en önemli fayda nedir? Bizi ateşten koruması, cehennemden koruması, hesap günü Allah-u Teala'nın huzurunda o verilen sadakaların yarım hurma dahi olsa bunun bizi ateşten koruyacağını bilmemiz. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin hazırlar. 5. cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

رقبة وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة

يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا

فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

ağıtlardan arta kalan feryatları bedenimin sol yanında taşıdım ve içimde çöl rüzgarı esmekte. Muhammed'im, neredesin? Gecenin tutuştuğunu gördüm kırık bir camda. Aynalarda solmuştu bir yüzyıl. İçimde biriken hicranın sesi vuslatıma taş örmekte. Sensizlikle büyüdüm uzak bir şehirde. Sevdam yaprak döktü kaç kere. Unutuldum, utanarak hapsoldum kızgın bir çölde. Saklasınlar yüzümü ebabillerden. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin?

Yetim kalan çocukları bağrıma bastım. Seni anlattım onlara. Sönmeyen yıldızları anlattım seni. Her gelen mevsim hasretlik bıraktı. Gurbetlik bıraktı giderken. Cahilin ellerindeyken ateşin suyu, ciğerim kaç defa harap oldu bir bilsen. Bir görebilsen bu sürgünlüğü. Bir süveren saki kaldı gecenin namlusunda. Bir de İbrahim'e su taşıyan karınca. Kaldırsınlar tedavülden sensiz geçen asırı. Toprağıma sensiz rüzgar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin? Yetimliğin boynu büküklüğünü yaşayarak kaç sıra daha geçtim bu şehirde. Hiçbir kalbe hançer vurmadım. Bir yüreğe kin ekmedim sensizken. Oysa sana kuvvetli, yaradana yeminli, sevdaya düşkündüm ben. Tuzuma yağmur değdi. Alaca bir karanlık bağrına bastı beni. Bağlasınlar acımı zincirlerle koluma. Sensiz bu şehirde saltanatlar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed, Muhammed'im neredesin? Kızıl bir gün gördüm batarken dağ yamacında. Senin de gözlerin kalır mıydı bu kusursuz inşahada? Her şeyin sebebi varken bu yaratılışta, her şeyin anlamı sonsuzken bu kainatta, neden anlamadılar seni? Gözlerindeki sevdayı neden tanımadılar? Sana siper olan Habeşi'nin sırtında çoğalan taşların hıçkırıklarını duymadılar mı? Bilmiyorlar mıydı ki senin bir sabah kutlu bir haberle geleceğini? Onlar yanıldılar. Ellerinde büyüyen nefretleri birer kamçı gibi indi sırtlarına. Sen onlar için dua ederken. Gözlerindeki yaşa nasıl kıyabildiler? Gülen nurlu yüzüne bakılmaya kıyılmazken. Karartsınlar bütün ışıkları. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im neredesin? Senin müjdenle gülümsedi yeryüzü. Vedanla gülmeyi terk eyledi. Gittiğinde alem sanki kurumuş bir dal gibi yaprak döktü. Mağaralar öksüz kaldı ayak izinden. Medine, Medine öksüz kaldı nurlu yüzünden. Gittiğinde dağlar bir figanı öğretiyordu bütün yollara. Yolcularsa birazdan ağıt yakıyorlardı. Kolay mıydı? İnsanlığın önderi gidiyordu. Tutuşsun suyun yüzündeki bütün karanfiller. Acıma yetmeyen merhemi yaram eylesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im neredesin?

gittin. Ateşin suyu, merhametin kalbi. Sensiz yaşamayı becerebilirsek eğer, bıraktığın sevdaya layık bir ümmet, seni bize müjdeleyen kainatın sahibi, Allah'a layık kul olmayı sevda edineceğiz şimdi. Sen ki en kutlu peygamber, sen ki en kutlu nebi, gittin. Bir şafağın diline sıkışmış, kör bir karanlık oldu bütün gündüzler. Şimdi nasıl avunsun yürek, yüzünü görmeden? İnsanlık nasıl avunsun? Bütün sevdiklerini bir bir kaybettin. Sabrın bileylediği çilelerdesin. Ah, ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, Muhammed'im, neredesin? Neredesin?

fani bir dünyaya geldik hepimiz. Yalanın ardına düştü nefsimiz. Bir gün çıkıp gelse peygamberimiz, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. Küfürle besledik hep dilimizi, harama uzattık ellerimizi. Şimdi görse bizim bu halimizi, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. Unuttuk varoluş nedenimizi, heba ettik kiralık bedenimizi. Bir bilse dünyalık dertlerimizi, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. Zor geldi, kılamadık namazımızı. Kendimiz için ettik hep dualarımızı. Bir bilse karanlık iç dünyamızı, yine de el açıp dua ederdi. Rabbim, ümmetimi affeyle derdi. Bir türlü yok edemedik gururumuzu. Bir türlü anlamadık kul olduğumuzu. Bir bilse ne yalan konuştuğumuzu, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. Dünyalık sandık hayatımızı, unuttuk beş vakit namazımızı. Bir bilse boş geçen zamanımızı, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. Sahte dostluklarla geçti ömrümüz, fani sevdalara yandı gönlümüz. Bir bilse nelere baktı gözümüz, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. İblisin yoluna saptı yolumuz, çıkarlar uğruna hep dostluğumuz. Bir bilse felaket bizim sonumuz, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. Ne tam dua ettik, ne de ibadet. Yaradana isyan ettik, kula ihanet. Bilse ki kalmadı bizde merhamet, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi,

Elde bir şey kalmadı bunca ziyandan. Usanmadık hala hırstan, riyadan. Bilse ki farkımız yok kara yılandan. Yine de el açıp dua ederdi. Rabbim ümmetimi affeyle. Arzu hale gerek yok, budur halimiz. Para ve servetti tüm dileğimiz. Bir gün çıkıp gelse peygamberimiz, için için ağlar, dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi bağışla derdi. İçin için ağlar, dua ederdi. Rabbim, ümmetimi bağışla.

Merdüm idi deme, bilmem ne füsun etti felek. Giriye mi kıldı füzun, eşkimi hun etti felek. Şiirler pençeyi kahrumda olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti.

Mehabbet şahının bir bende-i fermanıyız cana. Gedai kuh-i aşkuz, alemin sultanıyız cana. Ruhun anup nola kuyunda feryadu figan etsek, fena gülzarının bir bülbülü nalanıyız cana. Ademden gelmeden bezmi vücuda bade ol demden, lebün esrarının biz valihü hayranıyız cana. Nice demden mukimi vadi-i derdu gamu aşkus, ser-i kuy-i vefanın sanma kim mihmanıyız cana. Selimi veş lebün vasfın idüp şiirin kelam ile, zamanın himmetünle hüsrevi devranıyız cana.

Bir sakiden içtim şarap, arştan yüce meyhanesi. Ol sakinin mestleriyiz, canlar onun peymanesi. Bir meclistir meclisimiz, anda ciğer kebap olur. Bir şemdir burada yanan, güneş onun pervanesi. Aşk oduna yananların külli vücudu nur olur. Ol od, bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi. Ondaki mest olanların enel haktır sözleri. Allah'cı Mansur gibidir en kemiğine divanesi. Ol meclisin bekrileri, şol şahı edhem gibidir. Bel şehrinde yüz bin ola, her kuşede viranesi. Yunus, bu cezbe sözlerin cahillere söyleme kil. Bilmez misin cahillerin nice geçer zamanesi?

Yıl 622, yer Mekke. Kırbaçlar iniyor çıplak gövdelere. Kor ateşlere yatırılıyor insanlar. Resulün davetini kabul ettikleri için, inançlarında kararlı oldukları için, Rabbim Allah'tır, hüküm ancak Allah'ındır diye haykırdıkları için, inen kırbaçla yürekten fırlayan, her kırbaçla daha kararlı yükselen bir ses var Mekke sokaklarında. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu kolay bir söz değildir. Bu sadece bir söz değildir. İşkence kıskacında yükselen sesler günlerce Mekke kayalıklarında yankılandı. Yollara düşene dek muhacirler, bilaller, habbablar durmadan kırbaçlandı. Fakat bir dava... Fakat bir dava vardı zorbaların bilemediği.

0: yürüyordu hicret erleri, imanla, sabırla, tevekkülle. Aralarında o, o ki iki cihan güneşi, yol Medine'ye. Aydınlık şehir, peygambere ve dostlarına kucak açan münevver şehir. Selam sana, selam peygamber sancaktarı Mus'ab'a ve onun çağrısına gönülleriyle evet diyen ensara. Ensar, muhacir, bir kardeşlik destanı işler tarihe, sevgiyle dizilen harfler üstüne. Şimdi o beklenmektedir. Gözler Veda Tepesi'yle karıncalanıyor. Ağaçların en yükseğinde gözcüler, müjde, müjde diye haykırmaya hazırlanıyor. 15 gün soluk kesmiş Medine. Eller alınlarda siper, kaşlar çatık, gözler Veda Tepesi'nde. Ve birden sevinçle savrulan bir ses, geliyorlar, geliyorlar. Çalkalandı gökler. Mutlu deve Kusva, güneşi kıskandıran yolcusu sırtında, yolcunun sadık arkadaşı yanında göründüler. Veda Tepesi onurun doruğunda. Çocuklar, kadınlar, genç ve ihtiyarlar, bekleme sıkıntısının sevince dönüşüyle bir anda oluşan ezgi üstüne yine aynı anda dizilen mısraları döktüler.
1: Veda Dağı'ndan üzerimize dolunay doğdu. Allah'a çağıran bir davetçimiz olduğu için şükretmek bizlere vacip oldu. Ey bize içimizden gönderilen elçi! Sen ki itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin, Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin. Eskimiş cahiliye elbiselerinden sonra İzzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyasıya emdik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana: söyleyin sizler ehli İslam'a, zillet yakışmaz Muhammed'e tabi olana. Yemin ettiğimiz gün hepimiz söz verdik. Ahdimizi asla bozmayacağız dedik. Ve doğruluğu kendimize şiar edindik. Vallahi ben kulları fenalığa sürükleyen bir fesatçı değilim. Şahit ol sen, ey esenlik yıldızı. Senin hasretin ve sevginle doluyor. Allah Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ulvi derecesini, yüce mertebesini anlatmaya çalışan binlerce naat yazılmıştır. İşte onlardan birinde bir peygamber aşığı şöyle diyor:
0: Allah'ım, Arabi ile Acemi ile bütün insanların efendisine, Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere ve Harem-i Şerif'in imamı Hazreti Muhammed'e salatü selam eyle. O, insanlara bilmediklerini öğretti. Hazreti Adem'in neslindendir ama aslı bir nurdur onun. Yazılmıştır onun şerefli ismi levh-i mahfuza yakut bir kalemle. Defnedilmiştir mübarek ve latif vücudu Medine-i Münevvere'de Harem-i Şerife. Kıyamet gününde bütün alemler için şefaatçi olarak şöyle yalvarır Rabbine: Ya Rabbi, bağışla ümmetimi. Bağışla ümmetimi ya Rabbi. Ah ümmetim, sen lütuf ve kerem sahibisin ey Rabbim. Şöyle bir ses duyulur Rahman olan Allah'ın katından: şefaatini kabul ettim ey Nebi-i Muhterem. Ümmetinle beraber girin cennete. Size yoktur artık ne korku, ne hüzün, ne de elem. Allah'ım razı ol Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Kerem sahibi Ali'den. Ey o yüce Resulün cemalinin nurunu görmek aşkıyla yananlar! Ona bol bol salatü selam okuyun.

milyonlarca salatu selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Milyonlarca salatu selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Milyonlarca salatu selam senin üzerine olsun.

Söyle, alabildiğince ezanlardan söyle. Öyle yükselt minareleri, kubbeleri, bulutlara yükselt de bülbülleri müezzin tut, Miraç'tan söyle.

Hira Dağı'na bir gün rahmet indi gökyüzünden. Oku dedi Cebrail, Rabbin adıyla oku. Yeri ve göğü, güneşi ve ayı senin için yaradan Rabbin adıyla oku. Nur ışığıyla aydınlandı Hira Dağı ve bekleyen gözlere rahmet ve özleyen yüreklere bir damla su gibi oku dedi Cebrail, Rabbin adıyla oku. Okşadı sırtını Cebrail, yüzüne gülümsedi. Aydınlandı Hira, tutuştu yıldızlar. İnsanlığa susamıştı Mekke, sana susamıştı ya Resulallah. Ve sen geldin sonunda. İnsanlığa rahmet, gönüllere rahmet, gözlere rahmet geldin. Hani gelmez diyorlardı senin için, hani yalanlıyorlardı. Şimdi ne diyeceklerdi kim bilir. Nitekim yoluna dikenler atmadı mı lehem, küfre girmedi mi bile bile. Ve nasıl da gül oldu dikenler ve nasıl da lehebe yatak oldu. Senin yoluna kurban olan Habeşi, aşkınla ciğeri tutuşan Ebu Bekir. Senin sevdana yeminli bir ümmet nasıl olur da okumaz ya Resul, seni bizlere rahmet yollayan Rabbin adıyla. Hira Dağı'na bir gün rahmet indi gökyüzünden. Oku dedi Cebrail, seni var eden Rabbin adıyla oku. İnsanlığı var eden, kainatı var eden Rabbin adıyla oku dedi Cebrail. Hira'nın içinde sonsuz bir nur parladı. Sonsuz bir ışıktı gözlerin Muhammed'in. Cebrail sırtını okşadı, yüzüne gülümsedi. Bir müjde bekliyordu insanlık. Seni bekliyordu uzaklarda Üveys. Yüzünü bile görmemişken kokunu nasıl alabilirdi ya Resul? Kokuna sevdalandı Üveys. Kaç kez yollara düştü de, çöllerde süründü de, yüzünü görmeden kokuna sevdalandı ya Resulallah. Kaç kez öldü senin için? Kaç kez dirildi? Bir gün kapına geldi bir ikindi vakti. Sen o sıra camideydin. Yüzünü görmeden annesinin vasiyetiyle geri döndü. Döndüğü yollarda, attığı her adımda ağladı senin için. Kokun için ağladı ya Resul. Suya yıldızlar düştü o gece. Cebrail yüzüne gülümsedi. Üveysi ve ümmeti yaradan Rabbin adıyla oku dedi Cebrail. Rabbin adıyla oku. Semalarda parlayan ışıklar gibiydi gül yüzü. Uzun ve soluksuz bakışlarında sırtına mührü vurmaya geldi Cebrail. Oku dedi. İnsanı bir kan pıhtısından yaradan Rabbin adıyla oku dedi. O kelam ki bütün alemi anlatan, o kelam ki suyun yüzündeki güzelliği, yapraktaki yeşilliği, kainatın var olma sebebini anlatan, o kelam ki ya Resul aşkı anlatan, sevdayı anlatan, onu anlatan, seni anlatan Rabbin kelamı. Cebrail yüzündeki nura baktı. Oku dedi. O kelam sahibinin adıyla oku. İnsanı yeryüzünün en üstün varlığı kılan,
Seni insanlığa müjdeleyen Rabbin adıyla oku dedi Cebrail. O ki merhamet sahibi, güç sahibi, aşk sahibi. Nasıl olur da bu ümmet o kelamı seni bizlere bir armağan gibi sunan Rabbin adıyla okumaz ya Resulallah.

Hira Dağı'nda sessiz bir devir başladı o gün. İnsanlığın kurtuluşu başladı. Sevdalı bakan gözlerin sevdası başladı. Vuslat başladı ya Resul. Aşk başladı. Kirlenmiş insanlığın arındığı bir umman başladı. Cebrail yüzüne baktı. Oku dedi. Çünkü biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Sen bizlere rahmetsin ya Resul. Sen gülsün. Sen sevdasın. Sen aşksın ya Resulallah. Sen aşksın.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal